sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-30, Bilecik 16-26, Bursa 16-30, Çanakkale 21-30, Edirne 17-30, İstanbul 21-28, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 20-27, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-26, Aydın 24-38, Denizli 22-34, Kütahya 14-25, İzmir 26-35, Manisa 24-34, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar iç ve yüksek kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-39, Antalya 28-40, Burdur 17-32, Hatay 24-34, Isparta 16-30, Kahramanmaraş 22-35, Mersin 25-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 16-28, Ankara 16-27, Çankırı 14-28, Eskişehir 16-27, Karaman 15-28, Kayseri 13-27, Kırıkkale 17-26, Konya 19-28, Nevşehir 13-24, Niğde 15-27, Sivas 11-23, Yozgat 13-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu kıyıları aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-27, Bolu 13-25, Düzce 16-26, Karabük 14-26, Kastamonu 11-23, Zonguldak 19-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 17-18, Bayburt 10-18, Çorum 15-25, Giresun 20-25, Gümüşhane 12-20, Ordu 21-25, Rize 19-23, Samsun 21-26, Sinop 19-27, Tokat 15-25, Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleriyle öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-28, Ardahan 8-16, Bingöl 17-29, Bitlis 12-26, Elazığ 17-30, Erzincan 15-23, Erzurum 9-21, Hakkari 16-29, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 17-30, Muş 15-30, Tunceli 16-31, Şırnak 22-32, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney ve doğusu yer yer çok bulutlu. Şanlıurfa, Siirt ve Batman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25-35, Batman 17-37, Diyarbakır 20-35, Gaziantep 22-35, Kilis 22-37, Mardin 24-34, Şanlıurfa 26-36, Siirt 21-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında stadyumda dikkat çekilen dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ın 12 Eylül'de hayata geçirileceğini bildirdi. Bakan Göktaş, ne sosyal hesabından İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin yaptığı paylaşımda sahada rekabet var, iyilikte hepimiz aynı takımdayız. Bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında sizlere bir sürprizimiz var. Biliyoruz ki dayanışma sadece maddi destekten ibaret değil. Bir kitaptaki bilgiyi, bir gitarla yeteneği, bir ayıcıkla ilgiyi paylaşmak da sahip olduklarımızı iyiliğe dönüştürmenin yoludur. Bu anlayışla birbirine yardım el uzatmak isteyen vatandaşlarımızı bir araya getirecek dijital gönüllülük platformumuz İyilik Var'ı 12 Eylül'de hayata geçiriyoruz. Aynı merhamet çatısı altında buluşmak için herkesi 12 Eylül'de platformumuza bekliyoruz. Bakan Göktaş, Çobani Stadı'nda ekrana yansıtılan platform logosuyla gitar ve ayıcık gibi dev nesnelerin stad içindeki görüntülerine de yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanların ailelerine psikososyal destek verilmeye başlandı. Endonezya'nın Anak, Krakatau yanardağında meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Jakarta'daki Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Amerika'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlere yönelik saldırılarının önlenmesi için Tel Aviv'e uyguladığı baskının Başbakan Benjamin Netanyahu'yu zora soktuğu belirtildi. Ve son olarak spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. İsonen Park Gülsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Dursun Bey yolunun 58 ve 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam çok bulutlu 12-22 derece, Atina az bulutlu ve açık 25-37, Belgrad parçalı bulutlu 21-30, Helsinki sağanak yağışlı 5-16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18, Madrid az bulutlu ve açık 21-38, Moskova sağanak yağışlı 12-18, Paris parçalı bulutlu 14-29, Roma parçalı bulutlu 23-31, Sofya parçalı bulutlu 20-30, Tiran az bulutlu ve açık 23-36, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-18, Viyana parçalı bulutlu 17-25, Zürih parçalı bulutlu 15-27 derece. Amman parçalı bulutlu 20-31, Aşgabat parçalı bulutlu 18-33, Bağdat az bulutlu ve açık 28-45, Bişkek parçalı bulutlu 14-28, Kabil az bulutlu 14-30, Kuveyt parçalı bulutlu 30-37, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 30-40, Riyad az bulutlu ve açık 27-41, Tahran az bulutlu 24-35, Taşkent parçalı bulutlu 21-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 21-22 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu ve açık 24-36, Melbourne sağanak yağışlı 11-16, New York parçalı bulutlu 17-25, Sydney az bulutlu 12-22, Washington parçalı bulutlu 18-27 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 15-26, Frankfurt parçalı bulutlu 11-24, Kırcaali az bulutlu 17-34, Komrat parçalı bulutlu 15-25, Münih parçalı bulutlu 10-22, Podgorica az bulutlu ve açık 22-35, Selanik az bulutlu 22-35, Şumlu az bulutlu 18-30, Taraglia az bulutlu 15-26, Balkaneş parçalı bulutlu 17-27, Zenitsa parçalı bulutlu 18-28, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-33, Girne az bulutlu 25-31, Lefkoşa az bulutlu 20-33, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bugüne dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı olmaya.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle birlikte olmak, program yapmak çok güzel. Bu hafta ne konuşalım?
3: Beslenmeyle ilgili konuşalım arzu ederseniz Emine Hanım. Çünkü beslenmede maalesef dünyada iki uç var. Bir grup aç, bir o kadar da maalesef obezite sorunu var. Ve ne yazık ki obezite sorunu giderek artıyor.
2: Evet.
3: Mesela geçen senelerde Amerika birinci, Türkiye ikinciyken şu anda Türkiye neredeyse birinci, obezitede birinci, dünyada birinci konuma geldi. Bu çok önemli ve ciddi bir sorun.
2: Bunun sebebi adına. Nedir sevgili hocam?
3: Birkaç sebebi var. Onları konuşalım diye arzu ederseniz.
2: Tabii hani, ki.
3: Dünyaya baktığımızda maalesef 1975'ten 2016'ya kadar ki, yani hemen hemen bir 40 yıllık süre içinde de maalesef bu %4'lerden %18'lere çıktı. Ve ne yazık ki istatistiklere göre dünyada her yıl 4 milyon kişi obeziteye bağlı nedenlerle, obezite ve kilo fazlalığına bağlı nedenlerle kaybediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Yani yılda 4 milyon kişinin kaybediliyor olması çok çok önemli bir şey.
2: Evet.
3: Obezite bütün sağlık sorunları gibi, hani sağlığımızı korumak, hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz dediğimiz gibi, gerçekten de obezite önlenebilen bir durum ve önlenmesi şart olan bir durum. Eğer biz dünya birincisiysek şu anda veya dünya birincisiliğine yaklaşıyorsak, o zaman mutlaka önlememiz lazım. Hepimizin, ben çocukları seviyorum, ben insanları seviyorum diyen herkesin elini taşın altına koyup gerekeni yapması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi önlenebilen bir sorun. Önlenmediği zaman ne oluyor? Yani neden biz her yıl 4 milyon insanı kaybediyoruz obezite ve ona bağlı, yani kilo fazlalığı ve ona bağlı nedenlerle? Çünkü bir defa akciğer problemleri yapıyor. Bunların en başında astım benzeri hastalıklar var. Bir diğeri uykuda nefes durması, uyku apnesi dediğimiz, uyurken nefes alamama, soluk tutulması gibi bir hadiseye yol açtığı için maalesef çok ciddi bir sıkıntı yaşatıyor. Bir diğer neden eklem ve kas ve kemik sorunlarına yol açıyor. Çünkü düşünün ki biz elimize 10 kilo bir elimize, 10 kilo da diğer elimize, sağ ve sol elimizle 10'ar kiloluk yük almışız ve kollarımıza 10'ar kilo yük bindirmişiz. Aslında bu sadece kollarımıza değil, omurgamıza, kalbimize, bacaklarımıza, ayaklarımıza bindirdiğimiz yük oluyor. Yani 10'ar kilo kendimize birer fazlalık verdiğimiz zaman. Şimdi elimize aldığımız 10 kilo yükü bir tanesini bıraktığımızı düşünecek olursak veya bunu 5-5 yaptığımız zaman ne oluyor? Yükümüz daha hafifliyor. Dolayısıyla daha kolay yürüyebiliyoruz, daha kolay nefes alabiliyoruz, merdiveni daha kolay çıkabiliyoruz. Ve bu beşer kiloyu da attığımız zaman, yani o elimizdeki diğer 10 kiloyu da attığımız zaman, o zaman bacaklarımızın, ayaklarımızın, kollarımızın, sırtımızın, belimizin, omurgamızın, kalbimizin, akciğerlerimizin yükü çok çok çok azalmış oluyor. İşte obezite de sanki her an elimize giderek artan yük eklemişiz ve dolayısıyla bedenimize daha fazla yük eklemişiz gibi oluyor. Ve sonuçta kalbimize, akciğerlerimize, kemiklerimize, eklemlerimize, uyurken nefes aldığımız akciğer ve solunum sistemimize yük bindiriyoruz. Ve daha uzun vadede düşündüğümüzde gene kalp hastalıklarına, tansiyon problemlerine ve diyabet dediğimiz şeker hastalığına çok büyük bir zemin oluşturmuş oluyoruz. O zaman ne yapacağız? Mutlaka ve mutlaka bunu engelleyeceğiz. Engellemek için yapacağımız şeyler aslında çok çok basit şeyler. Bir tanesi, çocuklarımızı 2 yaşın altında, yani bebeğimiz doğdu. O zaman ne yapıyoruz? Dedik ki anne sütüyle besleyeceğiz. Anne sütüyle aldığımız kilolarla, sadece anne sütüyle beslenen çocukların kilo fazlalığı önemli değildir. Çünkü annesinin sütü o bebeğe özeldir. Ve o bebeğin bedenini konuşmuştuk. Prematüre bebekse prematüre bebek. Veyahut da bebek emme sırasında, emmenin başıyla sonu arasında bile, yani 15-20 dakikalık emme sürecinde bile anne sütünün özellikleri değişerek, bebeğe doygunluk oluşturarak bebeğin bir an önce doymasına yardımcı oluyor. O nedenledir ki anne sütüyle beslediğimiz çocuklarımızın obezite gibi sorunla karşılaşma ihtimali yok denecek kadar az. Onun içindir ki ilk 6 ay yalnızca anne sütü. Ondan sonra 6. aydan sonra ek gıdalara geçtiğimizde, ek gıdaların arasında mutlaka 2 yaşın altındaki çocuklarımızın kesinlikle sıfır şekerle beslenmesi. Yani çocuğumuzun gıdalarının içine şeker koymayacağız sevgili aileler beslerken. Anne sütüyle besleyeceğiz ilk 6 ay. 6. aydan sonra ek gıdalara geçtiğimizde onun içine asla şeker koymayacağız. Ve çocuklarımıza asla şekerli gıdalar vermeyeceğiz. Çocuğumuza, torunumuza veya arkadaşımızın, eş, dost, ahbabın çocuğuna hediye götürüyorken onlara ambalajlı gıdalar götürmeyeceğiz. Onlara şekerli gıdalar götürmeyeceğiz. Onlara ne götüreceğiz? Kitap götüreceğiz. Kitap götüremiyorsak kitap alacak paramız

sağlığımızı koruyacağız. Kendi sağlığımızla beraber sevdiklerimizin sağlığını koruyacağız. Programımızın başında söylediğimiz gibi, ben çocukları seviyorum, ben insanları seviyorum diyen herkesin mutlaka bunları çok iyi uygulaması lazım. Çocuklara asla şeker ve şekerli gıda vermeyeceğiz. Ambalajlı gıda asla vermeyeceğiz. Çocuklarımızı 2 yaşın altındaki çocuklarımızın eline cep telefonu, tablet, televizyon karşısında beslemek gibi davranışlardan çocuğumuzu uzak tutacağız. Kesinlikle çocuklarımız 2 yaşın altında televizyon seyretmeyecek, cep telefonu oyuncak değil, cep telefonuna bakmayacak, tabletle kesinlikle ilişki kurmayacak. Çünkü bunlar çocukları hareketsiz bırakan, çocukları bağımlı yapan, aynı zamanda çocuklarımızın beslenme hatalarına yol açan davranışlar. Demek ki çok basit bir şey. Ne dedik? Çocuklarımızın beslenmesinden şekeri kaldırıyoruz. Ondan sonra çocuklarımızın 2 yaşın altında çocuklarımıza 0 şeker veriyoruz. Hazır meyve, ambalajlı gıda asla vermiyoruz. Meyveleri meyve olarak veriyoruz. Sıkılmış taze meyve suyu bile olsa, meyve suyu çok konsantre, çok şekerli bir şey olması nedeniyle obeziteye yatkınlık oluşturuyor. O nedenle meyveyi püre haline getirerek çocuğumuzun yaşına göre veya büyüyüp biraz daha büyüyüp çiğneme alışkanlıkları da oturduktan sonra onları yavaş yavaş küçük lokmalar halinde çocuğumuzun yiyebileceği, yutabileceği büyüklüklerde vererek çocuklarımızı besleyerek bu şekilde büyümelerine yardımcı oluyoruz. Ve çocuklarımızda en önemli obezite yapan nedenlerden bir tanesi uyku bozuklukları. Uyku bozukluğu deyince akla ne geliyor? Yatağa zamanında gitmek. Maalesef yatağa zamanında gitmek konusunda hiç iyi değiliz çocuklarımız konusunda. O zaman ne yapacağız? Çocuklarımızın iyi uyuması için ne yapacağız? Bir çocuğun bir defa 6-12 yaş grubundaki çocuğun günde 24 saat içinde yani 9 ila 12 saat uyuması lazım. 13-18 yaşındaki çocuklarımızın ise günde 8 ila 10 saat uyumaları lazım. Ama burada diyelim ki ben gece saat 12'de yatıyorum, sabah 10'da kalkıyorum, iyi bir uyku düzeni değil. Neden? Çünkü hormonlarımız, özellikle büyüme hormonları gecenin erken saatlerinde salındığı için çocuklarımızın hem sağlıklı uyuması hem sağlıklı büyümesi açısından bu hormonların denge içinde tutulması için mutlaka erken yatmaları lazım. Mutlaka çocuklarımızın 9'da uyumuş olması tercih ediliyor. Eğer okul zamanıysa bu biraz daha erkene almakta yarar var. Çünkü çocuklarımız 6'da kalkıyor. Çünkü iyi uyuyan çocuklar mutlaka birincisi iyi uyuyan bir çocuğu obeziteye karşı koruyoruz. Madem ki bugünkü konumuz obezite. Çocuğumuzun iyi uyumasıyla onu obeziteden koruduk. Peki başka ne yapıyoruz? Çocuğumuz iyi uyuduğu zaman ertesi gün arkadaşlarıyla daha iyi iletişim içinde, arkadaşlarıyla daha çok oynuyor, daha güzel vakit geçiriyor. Öğretmeninin söylediklerini çabucak öğreniyor ve aynı zamanda hem arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok daha iyi ilişki kuruyor, daha hoş vakit geçiriyor ve öğretmeninin söylediklerini çabucak kavradığı ve öğrendiği için okul başarısı artıyor. Yani çocuğumuzun hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı, hem de zeka gelişimine iyi bir uykuyla katkıda bulunmuş oluyoruz. Yine çok ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi sabah kahvaltıları. Ben diyet yapan kişilerle konuştuğumda neler yapıyorsunuz diye konuştuğumda sabah kahvaltı yapmıyorum, öğünümü atlıyorum. Bunlar asla diyet değil sevgili aileler. Ve asla bu şekilde kilo verilmez. Aksine kilo alınır. Ve araştırmalar gösteriyor ki iyi kahvaltı yapan insanlar obeziteye karşı kendilerini koruyorlar. Neden? Çünkü akşam yemeği ne zaman yenilir? Genellikle sabah akşam 7-8 gibi yenilir. Çocuğumuz okul zamanında 7-8'de okula gidiyorsa veya o saatte kalkmış oluyorsa düşünün ki 12 saat kadar bir açlıktan sonra çocuğumuzu okula gönderiyoruz kahvaltı yapmadan.
Kahvaltı yapmadan okula giden çocukların okulda arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmak

0: çok zor. O nedenle gene araştırmalar gösteriyor ki iyi kahvaltı yapan çocuklarımız okulda arkadaşlarıyla çok daha iyi iletişim içindeler. Öğretmenleriyle çok daha iyi ilişki kurabiliyorlar. Ve öğretmenlerinin anlattıklarını çabucak öğrendikleri için gene okul başarıları yükseliyor. Demek ki iyi bir kahvaltı, iyi bir uykuyla, yani erken yatıp erken kalkma alışkanlığını çocuğumuza yerleştirdiğimiz, yani onu hayat tarzına dönüştürdüğümüz zaman çocuğumuzun hem arkadaş ilişkileri çok daha iyi oluyor, çok daha iyi büyüyor, sağlıklı büyüyor, sağlıklı gelişiyor ve aynı zamanda psikolojik olarak da çok daha sağlıklı oluyor ve beraberinde okul başarısını artırıyor. Onun için mutlaka bunları çok iyi yapmamız önerilenler arasında. Yeni araştırmalar gösteriyor ki maalesef çocuklar büyüdükçe uyku süreleri azalıyor. O nedenle uyku süresi çok çok kıymetli. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dedik ki obeziteyi önlemek açısından iyi beslenme alışkanlıkları çok önemli. Bir kural var çocukları ek gıdaya geçerken veyahut da günlük beslenme alışkanlıklarında gökkuşağı gibi beslenin diye. Yani mesela kırmızı biber, turuncu meyveler. Mutlaka çocuklarımızın öğünlerinde, tabaklarında mutlaka sebzesi, meyvesi ve tahılının olmasını arzu ediyoruz. Hele hele günümüzün değişen koşullarını göz önünde bulunduracak olursak, bir hastalık sürecinin bitme süresindeyiz şu anda. Dolayısıyla iş sıkıntılarının olduğu bir süreçteyiz. Üretimin maalesef hem tarımda hem diğer alanlarda üretimin kısıtlandığı, dolayısıyla paramızın ve zamanımızın ve ürettiklerimizin çok daha fazla kıymetini bilmemiz, çünkü erişilebilirliğin daha kısıtlı olduğu bir süreç yaşadığımıza göre bunların kıymetini bilecek şekilde beslenme alışkanlığını geliştirmemiz lazım. O zaman mümkünse evde hazırlanması gıdaların çok önemli. Yaz tatilinde olmamız dolayısıyla çocuklarımızın evdeki yemek alışkanlıklarını kontrol etmek çok daha kolay. Ve aynı zamanda çocuklarımızın kendilerine yemek hazırlama alışkanlığını edinmeleri de çok önemli. Mesela sabahları kendilerine kahvaltı hazırlamaları veya kahvaltı hazırlarken bize eşlik etmeleri, yanında mümkünse kendi yetiştirdiğimiz bazı küçük sebzeler, pek çok aile sebzesini evde bile yetiştiren aileler tanıyoruz. İşte bu sebzeleri sabahleyin toplayıp hem ürettiklerini yeme alışkanlığını, keyfini çıkarmaları açısından çok önemli. Hem de bunu mümkünse kendi hazırladıkları gıdalarda sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanmaları açısından çok önemli. Mutlaka bizim geleneksel gıdalarımız arasında yoğurdun tüketilmesi çok önemli. Ama yoğurdu gene geleneksel olarak yaptığımız gibi evimizde mayalamayı öğrenmek çok çok daha kıymetli. Çünkü bazı şeyleri, bazı gıdaları hazır aldığımız zaman hem üretimde kısıtlama olabiliyor, yani elde edilebilirliği azalabiliyor, ama kendi ürettiğimiz şeylere daha kolay ulaşabiliyoruz. Hem de kendi ürettiğimiz şeyleri, yani evimizde pişirdiğimiz gıdaları, evimizde oluşturduğumuz gıdaları çok daha bol olduğu için daha kolay ulaşıp çok daha sağlıklı olduğundan emin olabiliyoruz. Ve biliyoruz ki özellikle ambalajlı gıdalar veya dışarıdan alınan gıdaların maalesef içinde katkı maddeleri çok daha fazla oluyor. Düşünün ki biz bir kurabiye yapıyoruz, kek yapıyoruz ve bunu kısa bir süre içinde tüketmemiz gerekiyor veyahut da iyi koşullarda saklıyoruz. Ama dışarıdan hazır aldığımız bir gıdayı günlerce dışarıda tuttuğumuzda hiç bozulmadığını görüyoruz. Bu da bize acaba içinde hangi katkı maddeleri var? Zaten ambalajlı gıdaların üzerinde bakanlıklarımızın önerisi doğrultusunda hangi gıdaları içerdiği, hangi ek maddeleri, hangi koruyucuları içerdiği belirtilmek durumunda. Düşünelim ki ailelerimiz çocuklarına ne kadar üstlerine titriyorlar. Bir ilaç başlayacağımız zaman acaba bir yan tesiri olur mu? Bu ilacı verdiğimiz zaman çocuğumuzun hangi organına zarar verir diye kaygı taşıyorlar. Diğer taraftan hazır bir gıda aldığımız zaman içinde neler olduğunu bilmediğimiz bir gıdayı çocuğumuza yedirirken acaba hangi yan etkileri oluşabilir diye düşündüğümüzde hiç aklımızdan çıkmaması gerekenlerden bir tanesi kilo ile ilgili sorunlar. Çünkü bazen içinde bulunan yağlar çocuğumuzun yaşına uygun olmayabilir veya ihtiyacının fazlası olabilir. Gene içinde çok daha fazla tuz olabilir. Çok daha fazla
1: koruyucu maddeler olabilir. Evet. O da zarar verir.
0: Evet, o nedenle mutlaka evimizi üretime katkıda bulunmakta yarar var. Bizim geleneksel olarak büyüklerimizin yaptığı gibi kendi ekmeğimizi üretmek, kendi eriştemizi, makarnamızı kesmek, kendi tarhanamızı yapmak, kendi salçalarımızı, konservelerimizi yapmakla bu şekilde önümüzdeki kış aylarına hazırlık yaparak çocuklarımızın ve kendimizin çok daha sağlıklı beslenmemiz açısından çok kıymetli. Aynı zamanda sağlıklı gıdaya ulaşmak açısından da çok kıymetli. Çünkü yayınlarda hep okuyoruz ki maalesef dünyanın her yerinde böyle bahsediliyor. Sağlıklı gıdaya ulaşmak çok zor. Bir defa güvenirlik az. Diğeri her ne olursa olsun, her nedenle olursa olsun ulaşması çok zor. Halbuki biz kendimiz üretir, kendimiz saklarsak o zaman çocuklarımız hem ürettiği şeyin, hem büyüklerinin, hem kendilerinin ürettiği şeyin tadını çıkara çıkara yiyebilirler, hem de sağlıklı beslenmiş olurlar. Bu arada yapmamız gerekenlerden bir tanesi çocuklarımıza iyi örnek olmak. Bu iyi örnek olmak arasında gene bizim de sağlıklı beslenme alışkanlığımız, abur cuburdan kendimizi uzak tutma alışkanlığımız çok kıymetli. Gene geleneksel meyve ve sebzelerimizin yanı sıra geleneksel yoğurdumuzun tüketilmesi çok çok önemli. Ve mümkünse yoğurdumuzu kendimiz mayalayarak ulaşmamız çok önemli. Ve hiç unutmamamız gerekenlerden bir tanesi bizi obeziteye karşı koruyacak olanlardan biri hareket etmek. Zaten küçük çocuklar bilirsiniz yerinde duramazlar. Ay bir saniye yerinde durmuyor diye aileler bahseder. Halbuki bu o bir saniyede yerinde durmaması onun sağlıklı olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan daha büyüyen çocuklarımızın en az 60 dakika hareket etmesi lazım. Bunu mümkünse akşam yürüyüşleri şeklinde yapmakta yarar var. Gene anne babanın çalışma düzenine bağlı olarak hiç olmazsa akşam yemeklerini toplu yemekte yarar var. Böylece hem çocuğumuzun beslenme alışkanlığını gözden geçirmek, daha da önemlisi çocuklarımızla aramızda duygusal köprülerin oluşması için birlikte yemek yeme alışkanlığını kazanmamız çok çok önemli. Ve o sırada kesinlikle televizyon, gazete, telefondan uzak durmamızda yarar var ki çocuklarımızın duygu ve gelişimlerini takip edebilelim. Aynı zamanda onların geçirdiği gün hakkında bilgi edinebilelim. Biz de onlarla geçirdiğimiz gün hakkında sohbet ederek hayatımızı paylaşabilelim ve onların tadını çıkarabilelim diye.
1: Evet sevgili hocam, gerçekten çok doğru yerlere temas ettiniz. Çocuklarımızın beslenme alışkanlığını en iyi şekilde birlikte yemek yiyerek kontrol edebiliriz ve hem sağlıklı besleriz hem de topluma dahil olmalarını, toplumda içinde bulunduğu toplumla sağlıklı ilişki kurmalarını sağlarız. Çünkü toplumun en küçük bireyi biz olduğumuza göre, en küçük topluluk da aile olduğuna göre, dolayısıyla da toplumu oluşturan en küçük topluluk aile içinde eğer sağlıklı iletişim kurarsa çocuklar, daha sonraki girdiği ortamlarda da, topluluklarda da çok daha sağlıklı ilişkiler kuracaktır ve sağlıklı beslenmesine de katkıda bulunmuş olacağız. Ve sevgili hocam, hem obeziteden korumak için çocuklarımızı hem de kendi doğal gıdalarımızı paylaşmak açısından, soframızda onları görmek açısından, işte biraz önce tarhanadan bahsettiniz, erişteden bahsettiniz, yoğurttan bahsettiniz. Hatta ben turşuları da ekleyebilirim.
0: Çünkü, harika olur.
1: Çünkü turşu da bizim sağlığımız için, özellikle kışın üst solunum yolları hastalıklarından, korumak adına çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Böyle çok haklısınız, sözünüzü kestim ama buyurun özellikle hocam, mide bağırsak sistemimizdeki bakterilerle arkadaş olmaları açısından da turşu ve turşu suyu çok önerilenler arasında, tıpkı yoğurt gibi. Onun için çok teşekkür ederiz bunu hatırlattığınız için. Kesinlikle çocuklarımızın hem bu geleneklerimizi öğrenmeleri hem de giderek dünyanın kuraklıkla beraber gıda sorununun artacağı düşünecek olursa, çocuklarımızı yarına hazırlamak açısından da çok büyük bir eğitim ve onların bize karşı, belki de daha doğrusu bizim onlara bırakacağımız çok büyük hem geleneksel bir miras hem de onlara çok büyük bir ışık saçan bir yol açmış olacağız. Onun için sevgili ailelerden en büyük ricamız, lütfen bunları çok iyi bir şekilde çocuklarımızla paylaşarak hem onlarla zaman geçirmek çok kıymetli, hem onların üretime katkıda bulunmaları açısından çok kıymetli, hem de ailelerinin ne kadar büyük emek vererek bir gıdayı ürettiklerini görmesi açısından çok kıymetli.
1: Sevgili hocam, şu anda yaz aylarında olduğumuz için dolayısıyla da kışlık biriktirmenin tam vakti. Şimdi aba zamanı yaba, yaba zamanı aba diye bir atasözümüz var. Dolayısıyla da kışın yiyeceklerimizi turfanda tüketmemek adına şimdiden ayarlayabiliriz. Ne yaparız? Turşularımızı yaparız. Ondan sonra konservelerimizi hazırlayabiliriz. Kışın domates kullanılması, diğer işte şeylerin kullanılması, gıdaların kullanılması, yazlık, yazın çıkan sebze ve meyvelerin kullanılması, tüketilmesi turfanda olduğu için kışın sadece mevsimine göre tüketin diyorlar. Yani sağlık doktorlar ve diyetisyenlerin tavsiyesi bu yönde. Yani mevsiminde neyse onu tüketin. Onun dışındaki gıdaları tüketmezseniz sağlıklı olursunuz. Obeziteden de kurtulmuş olursunuz diyorlar. Çünkü dediğiniz gibi yani bazı katkı maddeleri, işte kışın turfanda üretmek için kullanılan diğer hormonal şeyler, ekler, ilaçlar, bunlar hepsi bizim bünyemize zarar veriyor. Dolayısıyla da yani mevsiminde tüketmek ya da sizin dediğiniz gibi konservesini yapmak ve turşusunu
0: kırmak. Yine dondurucular da çok güzel. Tabii çok akıllı ve iyi insanların ürettiği çok güzel teknolojiler var. Derin dondurucularda pek çok şey saklanabiliyor.
1: Evet.
0: Sebzemiz ve meyvemiz ve onları, yani bizim kompostolarımız, hoşaflarımız çok ünlü. Eğer dalından toplayabiliyorsak komşularımızla, dostlarımızla paylaşarak bunları önümüzdeki aylarda kullanmak üzere pekala dondurabiliriz ve hem dediğiniz gibi çocuklarımızın sağlıklı büyümesine katkıda bulunuruz, hem de çok daha ekonomik olarak ve ulaşılabilir temiz sağlıklı gıdaya kavuşmuş oluruz.
1: Evet sevgili hocam, ben de tam onları söyleyecektim. Çünkü biz de çok fazla kullanıyoruz derin dondurucuyu. Tam taze gibi oluyor. Hatta sebzeler neredeyse dalından koparılmış gibi oluyor. Belki meyvelerde aynı şeyi yakalayamayabilirsiniz ama sebzelerde gerçekten onu hissedebiliyorsunuz. Onun için şu dönemde, yani sebzenin ve meyvenin bol olduğu bu dönemde kışın tüketeceğiniz şeyleri koyarsak çok daha sağlıklı beslemiş oluruz çocuklarımızı diye düşünüyorum.
0: Çok çok iyi olur Emine Hanımcığım. Kesinlikle bizim çok güzel geleneklerimiz var. Bu geleneklere sahip çıkmamız lazım. Obezite asla bizim sorunumuz olmamalı. Çünkü biz çok çalışkan bir milletiz ve kendi ürününü kendi üreten bir milletiz. Kimsenin ürününe ihtiyacımız olmayacağı bir şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım. Bu, o bakımdan bazı ailelerin, saksılarda bile meyve sebze yetiştiren aileler tanıyorum ve onlara çok imreniyorum ve ne mutlu çocuklarına böyle temiz gıda yetiştiriyorlar, yediriyorlar ve diliyor ve umuyorum ki çocuklarımızın çok güzel günlerini görsünler. Çünkü obezite, obezite, obezite hep bizi üzen bir konu. Neden üzüyor? Çünkü tansiyon problemlerine yol açıyor. Tansiyon problemleriyle beraber felç gibi ciddi beyin hasarı yapabilecek hastalıklara yol açabiliyor. Beraberinde solunum problemlerine yol açabiliyor. Beraberinde diyabete yol açabiliyor. Yani sebep olmadığı hiçbir hastalık yok gibi ve maalesef çocuklarımız estetik olarak çok bozuluyorlar. O neden nedir ki aman sevgili aileler, çocuklarımızı mümkünse 5 yaşın altında çok az şekerli besleyin. Ama çünkü 2 yaşın altında sıfır şeker. Ama 2 yaşla 5 yaş arasında gıdalarında çok az şeker olması, %10 kadar şeker olması. Mesela hiçbir zaman çocuklarımıza şeker ve şekerli ikramlarda bulunmayalım lütfen. Meyvelerin kendi şekeri çocuklarımızın tat almasına yeterli. Onu özel olarak tatlandırmaya gerek yok. Onun dışında çocuklarımızı lütfen ekran başında tutmayalım. Çünkü ekran bağımlısı olduğu zaman çocuklarımızı ondan koparmak çok daha zor. Çocuklarımız adeta o dünyaya kilitleniyorlar. İsmini söylesek bile duymuyorlar. En çok sevdiği şeyden bahsetsek duymuyorlar. O nedenle sevgili aileler, 2 yaşın altında sıfır şeker, sıfır televizyon, sıfır cep telefonu, sıfır tablet. Ondan sonra daha az, yavaş yavaş, ama bu hiçbir zaman saatler boyunca değil. Dediğimiz gibi %10 gıdasının %10'unda şeker olabilir. Onun içinde de meyve şekeri olacak, içindeki ekmek olacak, içindeki pilava olacak, bulgur pilava olacak. Ki bunlar da şeker kapsamında, patates, hepsi şeker kapsamında. O nedenle çocuklarımızı beslerken en doğal haliyle kendi pişirdiğimiz gıdaları vererek ve ona kendi pişirmesine de yardımcı olarak, mesela yavaş yavaş çocuklar büyüdükçe onu oturtup yanınıza, havalar şimdi çok sıcak, bizimle beraber otursun, biz salata hazırlıyorken o da eline salatalığı verelim, salatalığı yıkasın muslukta, hem suyla oynama hevesini gidermiş olur hem de aileye katkıda bulunuyor. Bak, senin yıkadığın salatalıktan biz salata yaptık, cacık yaptık diye çocuğumuza gösterdiğimiz zaman o da o küçücük yaşında, 1 yaşında bile olmayan bir çocuğun yapabildiği, yani 9 aylık bir çocuk rahatlıkla lavaboya oturup eline salatalığı verdiğimizde istediğimiz kalitede yıkamasa bile yıkadığını varsayacak olursak çocuğumuza da bak sen bunu yıkadın, bize salata yaptık, cacık yaptık dediğimiz zaman ve önümüzdeki sene onu gerçekten yıkamayı öğrendiği zaman çocuğumuz üretken olduğunu bildiği için o da eve katkıda bulunmak isteyecek. Bir çocuk için hayattaki en büyük başarı bir şeyi başarıyor olması, yani üretken olduğunu biliyor olması. Bu hayata yaydığımızda hepimiz için öyle. Biz çocuğumuzu eğer sağlıklı besliyorsak kendimizi huzur içinde, sanki kendimiz doymuş gibi oluyoruz. Neden? Çocuğumuza karşı görevlerimizi yerine getirmenin, üretiminin keyfini sürüyoruz. O nedenle sevgili aileler, çocuklarımızla beraber yürüyüşe çıkacağız. Onlara yürüme ve hareket alışkanlığı kazandıralım. Onları obeziteden koruyalım diye. Çocuklarımızla beraber şekersiz gıdalar tüketeceğiz, ambalajlı gıdalardan uzak kalacağız, kendi yemeğimizi kendimiz pişireceğiz ve bu şekilde çocuklarımızla daha fazla sohbet ederek, kendimizi televizyondan uzak tutarak, onlarla daha fazla birlikte olarak hem onların keyfini sürmüş olacağız hem de çocuklarımıza çok büyük bir sağlık gibi eşi benzeri olmayan ve asla satın alınmayan büyük bir miras bırakmış olacağız.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, size hoşça kalın diyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bütün ailelere sevgilerimi, saygılarımı sunarım ve size.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere obezite ile ilgili bilgiler aktardık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan. Uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-30, Bilecik 16-26, Bursa 16-30, Çanakkale 21-30, Edirne 17-30, İstanbul 21-28, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 20-27, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-26, Aydın 24-38, Denizli 22-34, Kütahya 14-25, İzmir 26-35, Manisa 24-34, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar iç ve yüksek kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-39, Antalya 28-40, Burdur 17-32, Hatay 24-34, Isparta 16-30, Kahramanmaraş 22-35, Mersin 25-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 16-28, Ankara 16-27, Çankırı 14-28, Eskişehir 16-27, Karaman 15-28, Kayseri 13-27, Kırıkkale 17-26, Konya 19-28, Nevşehir 13-24, Niğde 15-27, Sivas 11-23, Yozgat 13-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu kıyıları aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-27, Bolu 13-25, Düzce 16-26, Karabük 14-26, Kastamonu 11-23, Songuldak 19-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 17-18, Bayburt 10-18, Çorum 15-25, Giresun 20-25, Gümüşhane 12-20, Ordu 21-25, Rize 19-23, Samsun 21-26, Sinop 19-27, Tokat 15-25, Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleriyle öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-28, Ardahan 8-16, Bingöl 17-29, Bitlis 12-26, Elazığ 17-30, Erzincan 15-23, Erzurum 9-21, Hakkari 16-29, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 17-30, Muş 15-30, Tunceli 16-31, Şırnak 22-32, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, Şanlıurfa, Siirt ve Batman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman 25-35, Batman 17-37, Diyarbakır 20-35, Gaziantep 22-35, Kilis 22-37, Mardin 24-34, Şanlıurfa 26-36, Siirt 21-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Aktaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Aktaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sönel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okullarda uyum haftası pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ders zili ise bir hafta önce 7 Eylül pazartesi günü çalacak. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışan ebeveynlerinden biri de çocuğunun uyum eğitimine katılmak için günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze şeridindeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Matthias Korman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca mesleki eğitim ve yapay zeka çağında beceri yönetimi üzerine yürütülen 2 yeni projeyi desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Murteza Zemanian, savaş koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Savaş Karargahı kurulduğunu bildirdi. Amerika'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlere yönelik saldırılarının önlenmesi için Tel Aviv uyguladığı baskının Başbakan Benjamin Netanyahu'yu zora soktuğu belirtildi. Ve son olarak spor. Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazartesi günü sahasında Corendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Dursun Bey yolunun 58 ve 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Fırtına nedir?
5: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 8 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar

ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

beni çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-30, Bilecik 16-26, Bursa 16-30, Çanakkale 21-30, Edirne 17-30, İstanbul 21-28, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 20-27, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-26, Aydın 24-38, Denizli 22-34, Kütahya 14-25, İzmir 26-35, Manisa 24-34, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar iç ve yüksek kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-39, Antalya 28-40, Burdur 17-32, Hatay 24-34, Isparta 16-30, Kahramanmaraş 22-35, Mersin 25-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 16-28, Ankara 16-27, Çankırı 14-28, Eskişehir 16-27, Karaman 15-28, Kayseri 13-27, Kırıkkale 17-26, Konya 19-28, Nevşehir 13-24, Niğde 15-27, Sivas 11-23, Yozgat 13-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu kıyıları aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-27, Bolu 13-25, Düzce 16-26, Karabük 14-26, Kastamonu 11-23, Zonguldak 19-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 17-18, Bayburt 10-18, Çorum 15-25, Giresun 20-25, Gümüşhane 12-20, Ordu 21-25, Rize 19-23, Samsun 21-26, Sinop 19-27, Tokat 15-25, Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleriyle öğle saatlerinde ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-28, Ardahan 8-16, Bingöl 17-29, Bitlis 12-26, Elazığ 17-30, Erzincan 15-23, Erzurum 9-21, Hakkari 16-29, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 17-30, Muş 15-30, Tunceli 16-31, Şırnak 22-32, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, Şanlıurfa, Siirt ve Batman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25-35, Batman 17-37, Diyarbakır 20-35, Gaziantep 22-35, Kilis 22-37, Mardin 24-34, Şanlıurfa 26-36, Siirt 21-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin açıklarında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan, zamanla batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında stadyumda dikkat çekilen dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ın 12 Eylül'de hayata geçirileceğini bildirdi. Bakan Göktaş, ne sosyal hesabından İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin yaptığı paylaşımda, sahada rekabet var, iyilikte hepimiz aynı takımdayız. Bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında sizlere bir sürprizimiz var. Biliyoruz ki dayanışma sadece maddi destekten ibaret değil. Bir kitaptaki bilgiyi, bir gitarla yeteneği, bir ayıcıkla ilgiyi paylaşmak da sahip olduklarımızı iyiliğe dönüştürmenin yoludur. Bu anlayışla birbirine yardımıyla uzatmak isteyen vatandaşlarımızı bir araya getirecek dijital gönüllülük platformumuz İyilik Var'ı 12 Eylül'de hayata geçiriyoruz. Aynı merhamet çatısı altında buluşmak için herkesi 12 Eylül'de platformumuza bekliyoruz. Bakan Göktaş, Çobani Stadı'nda ekrana yansıtılan platform logosuyla gitar ve ayıcık gibi dev nesnelerin stad içindeki görüntülerine de yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanların ailelerine psikososyal destek verilmeye başlandı. Endonezya'nın Anak, Krakatau yanardağında meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Jakarta'daki Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Amerika'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlere yönelik saldırılarının önlenmesi için Tel Aviv'e uyguladığı baskının Başbakan Benjamin Netanyahu'yu zora soktuğu belirtildi. Ve son olarak spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. İsonen Park Gülsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Dursun Bey yolunun 58 ve 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 8 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Etkili yağış ne demektir?
3: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-30, Bilecik 16-26, Bursa 16-30, Çanakkale 21-30, Edirne 17-30, İstanbul 21-28, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 20-27, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-26, Aydın 24-38, Denizli 22-34, Kütahya 14-25, İzmir 26-35, Manisa 24-34, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar iç ve yüksek kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 23-39, Antalya 28-40, Burdur 17-32, Hatay 24-34, Isparta 16-30, Kahramanmaraş 22-35, Mersin 25-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 16-28, Ankara 16-27, Çankırı 14-28, Eskişehir 16-27, Karaman 15-28, Kayseri 13-27, Kırıkkale 17-26, Konya 19-28, Nevşehir 13-24, Niğde 15-27, Sivas 11-23, Yozgat 13-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu kıyıları aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-27, Bolu 13-25, Düzce 16-26, Karabük 14-26, Kastamonu 11-23, Zonguldak 19-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 17-18, Bayburt 10-18, Çorum 15-25, Giresun 20-25, Gümüşhane 12-20, Ordu 21-25, Rize 19-23, Samsun 21-26, Sinop 19-27, Tokat 15-25, Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleriyle öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-28, Ardahan 8-16, Bingöl 17-29, Bitlis 12-26, Elazığ 17-30, Erzincan 15-23, Erzurum 9-21, Hakkari 16-29, Iğdır 17-31, Kars 9-22, Malatya 17-30, Muş 15-30, Tunceli 16-31, Şırnak 22-32, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, Şanlıurfa, Siirt ve Batman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25-35, Batman 17-37, Diyarbakır 20-35, Gaziantep 22-35, Kilis 22-37, Mardin 24-34, Şanlıurfa 26-36, Siirt 21-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı, bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğne Adı arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Aktaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Aktaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sönel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okullarda uyum haftası pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ders zili ise bir hafta önce 7 Eylül pazartesi günü çalacak. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışan ebeveynlerinden biri de çocuğunun uyum eğitimine katılmak için günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze şeridindeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Matthias Korman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca mesleki eğitim ve yapay zeka çağında beceri yönetimi üzerine yürütülen iki yeni projeyi desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Murteza Zemanian, savaş koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Savaş Karargahı kurulduğunu bildirdi. Amerika'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlere yönelik saldırılarının önlenmesi için Tel Aviv uyguladığı baskının Başbakan Benjamin Netanyahu'yu zora soktuğu belirtildi. Ve son olarak spor. Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazartesi günü sahasında Corendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Dursun Bey yolunun 58 ve 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 8 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için ölümün habercilerini araştırdık. Siz de şaşırdınız değil mi? Evet, ölümün habercileri. Eskiden, çok eskiden evde yaşayan hayvanların ölümü haber verdiklerine inanılırmış. Dalda öten baykuşun, vakitsiz öten horozun, mekanın üzerinde döne döne uçan kargaların, sürekli anarıp duran eşeğin, uzun uzun havlayan çakalın ölümün habercisi olduğuna inanmış insanlar. Sadece bunlar mı? Tabii ki hayır. Rüyalar da var. Görülen bazı rüyaların gerçek hayatta insanların başlarına geldiği inancı, gerçek hayatla rüya arasında bir bağlantı kurma yoluna götürmüş insanları. Böylece rüyada görülenler yorumlanmaya başlanmış. Rüyada bir ağacın kökünden devrildiği görülürse, ev ahalisinden yaşlı birisinin öleceğine, rüyada bir deve evin kapısının önüne çökerse, o evden birisinin öleceğine inanılmış. Bir kadın rüyasında yaş odun yüklendiğini görmüşse, rüyada alt azı dişini çektiren birinin yakın akrabalarından bir kadının, tam aksine üst azı dişini çektiren birinin de yakın akrabalarından bir erkeğin öleceğine inanılmış. Ölen bir akrabanı, yakınını çok fazla rüyanda görürsen, ölen kişinin seni yakınına çağırdığı, yanına almaya çalıştığı söylenmiş. E tabi bunlardan kurtulmak için lokma dökmeler, insanlara onları düşünerek sadaka vermeler, dualar okumalar işte hep böylece ortaya çıkmış. Kara bir rüya gören ertesi sabah bir soğan keser, evin üstüne çıkıp umduğun umacağın bu olsun deyip atarlarmış. Rüyada çıplak bir kadın görülürse o evden bir erkeğin, çıplak bir erkek görülürse de o evden bir kadın öleceğine inanılırmış. Rüyanda tıraş olunca da ölürmüşsün. Sadece bunlar mı? Fiziksel olarak da ölümün belirtileri varmış. Ölecek adamın el ayak tırnakları morarmaya başlarmış, bedeni sararırmış, yemeden içmeden kesilirmiş. Ölecek insanın gözlerinin feri gidermiş. Ayaklarından itibaren canı çekilmeye başlar, boğazında da toplanırmış. Ölecek insan daha önceden ölmüş olan yakınlarıyla konuşmaya, onları sayıklamaya başlarmış. Ölecek insanın gözlerine perde düşermiş. Ölecek insanın burnu da düşermiş, hatta kulağında bir çizgi oluşurmuş. Bunları bilen halk, bunları bertaraf edebilmek için bir şeyler de yapmaya başlamış. Ölünün üzerinde, çevresinde, ölünün bulunduğu evin bütün mekanlarında tütsü dolaştırılmış. Kimileri batıl inanç olan, ilginç şeyler de ortaya çıkmış böylece. Ölünün üzerine toprak atarken küreğin yere bırakılması, elden ele verilmemesi, diğer toprak atacak kişinin de küreği yerden alınması beklenmiş. Böylece ölümün arada bir yerde, birilerinde durdurulması. Mezarlığın toprağı ile eve gelinmezmiş mesela. Ayakkabılarda kalan toz, çamur güzelce temizlenirmiş. Cenaze mezarlığa götürülürken evde uyuyan varsa da hemen uyandırılırmış. Hatta çok ilginç bir gelenektir. Gece evden süt, yoğurt, ekşi, tuz, acı şeyler verilmez, eve de alınmazmış. İlle de verilmesi gerekiyorsa üzerine yeşil bir yaprak kapatılırmış. Bıçak, sabun, elden ele asla verilmezmiş. İşin bitince yerine koyarmışsın, diğer kullanacak olan kişi de onu yerinden alırmış. Elbette ki vakti saati geleni kimse tutamaz. Anadolu'da ölüm olayı çeşitli şekillerde duyurulurmuş. Ölü sahipleri tarafından, komşular tarafından, camilerde salığa verilmek suretiyle, hoparlörlerle, gazete ilanıyla, radyo, telefon, telgraf vasıtasıyla. Acıyı çok şiddetli hisseden yerlerde özellikle ölüm ağıtlarla duyurulurmuş. Cenaze olan ev ağıtından belli olurmuş. Bazı yörelerde özellikle ağıtçı kadınlar yaşarmış. Ağıtçı kadınlar ölen kişinin tipi, huyu, suyu, mesleği neyse bunları dinler, öleni övecek şekilde ağıtlar yakarlarmış. Örnek mi istiyorsunuz? Tenim beyaz, kefenim ipek, üzerime atılacak yeşil yaprak, ağlayıp gideceğim kara toprak, doyup usanmadığım dünya kalıyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Belki tatsız bir konuydu Ama diliyoruz ki hepinizin canı sağ olsun, kulağı da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar, batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten sonra ön kısmında su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi. Buna göre Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı ile Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilemeyecek. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rizai, söz konusu alanın Amerika'nın deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Amirliği İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ile Doğu Kudüs kentlerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 3 Filistinli yaralandı. Ve son olarak spor, amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanan millilerimiz kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limont... İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordun.

0: geleceğiz. Allah razı olsun meteorunda bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 8 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Otizm nedir? 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kenner'ın sunduğu bir tanımla otizm ilk olarak kaynaklarda yerini almıştır. Otizm kelime kökü olarak daha çok kendi anlamına gelen otos kelimesinden yararlanılarak uzman tarafından seçilmiştir. Uzun yıllar boyu psikolojik etkenlerle ortaya çıktığı sanılan bu hastalık, aile ve anne-baba ilişkilerinin olumsuz seyrettiği dönemlerde kendini gösterdiği iddiasını ortaya çıkarmıştır. 1966 yılında otistik bir çocuğu olan Bernard Rimland, otizme yeni bir tanım getirerek hastalığın aslında nörobiyolojik olduğu konusuna dikkat çekmiştir. Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Deniz anaları kendilerini nasıl savunurlar? Saydam bir yapıları olan deniz analarının vücutlarının %95'i sudan meydana gelir. Vücutlarının alt kısımlarında uzanan dokungaçları olan deniz analarının bazı türlerinin dokungaçlarında zehirli bir sıvı bulunur. Deniz anaları avlarını bu zehri fışkırtarak yakalar, düşmanlarını da bu zehirle öldürürler. Zehri olmayan deniz anaları türleri ise elbette ki savunmasız değildir. Bunlardan kimileri kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar. Düşmanları olan deniz kaplumbağalarından, deniz kuşlarından, balıklar ve balinalardan kurtulmak için kendilerine ilham edildiği üzere planlı ve metotlu bir şekilde hareket ederler. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısımlarındaki ışığı kapatırlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Elektrikli buzdolabı ne zaman, kim tarafından icat edildi? İlk elektrikli buzdolabı Carl Lindt tarafından 1877'de geliştirildi. Yiyeceklerin bozulmadan saklanabilmesi için gereken ortamın soğuk olması koşulu ilk defa Carl Lindt tarafından yapay olarak sağlanmıştı. Lindt'in cihazı yiyecek kabininin arkasına freon gazı yerine metil eter adlı son derece patlayıcı bir gaz pompalıyordu. Bu yüzden pek yaygınlaşmadı. Freon gazı kullanılan ilk buzdolabını ise Balzer von Platen ve Karl Munters birlikte tasarlamıştı.
1: Biliyor muydunuz?
2: Vücuttaki karbon gazını atmak için esnediğinizi, kutup ayılarının bir öğünde 80'in üzerinde penguen yiyebildiklerini, hayatınızın ortalama 3 yılını tuvalette geçirdiğinizi, sınavlara geç çalışmaya başlamanın size zaman yönetimini öğrettiğini ve acil durumlarla başa çıkma yeteneğinizi geliştirdiğini, kedilerin başını bir objeye, masa ayaklarına veya sevdiği kişinin bedenine sürttüklerini ve bıraktıkları kokunun o bölgenin kendilerine ait olduğunu anlattıklarını, bütün köpeklerin renk körü olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece ve sabah saatlerinde Antalya Körfezi açıklarında 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaraş mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenli yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımında, "Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını bildirdi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak MAPA Şamandıra sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" bilgisini paylaştı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, söz konusu alanın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Amilli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazanan millilerimiz, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
7: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
8: Acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
9: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
8: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
10: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
11: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
3: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
3: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda Basına Gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Tarihler 7 Eylül 2026 Pazartesi gününü gösteriyor. Basına Gündem programıyla huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte. 2 saatlik zaman diliminde 16 bölge müdürlüğümüze giderek yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları, yorumları neler? Sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları da paylaşacağız. Tarihte bugün neler yaşandı, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler nelerdi, bu bilgileri de yine sizlere sunacağız. Bir kez daha hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün dileyelim. Bu saat diliminde hangi bağlantılarımız olacak, hemen sizlere bahsedelim. Her zaman olduğu gibi 8 bağlantımızı bu bölümde, 8 bağlantımızı da ikinci bölümde gerçekleştiriyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hava durumu nasıl olacak? Haftanın değerlendirmeleri neler? Uzmanlarımız bizlerle paylaşacaklar. Varsa bölgelerine dair uyarılarını da alacağız. İlk olarak İzmir bölgesine gideceğiz. İzmir, Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya. Bu saat diliminde yapacağımız bağlantılar programımızın ikinci bölümünde ise bu kez Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bölgesine gideceğiz. Bölge bölge, il il en güncel tahminleri sayın uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Ege bölgesine gidelim. İzmir çevresi, Ege Denizi'nde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı'dan dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Özgür Bey, bölgenize dair tahminlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
1: Bölgemiz genelinde hava, daha doğrusu İzmir, Aydın ve Manisa taraflarında açık ve az bulutlu. Kuzeyinde yer alan Çanakkale ve Balıkesir taraflarında ise parçalı ve az bulutlu bir hava olacağını tahmin ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir öğle saatleri civarında parçalı bulutlu kısa süreli bir periyot geçirecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlarsa kuzey yönlerden orta kuvvette ilk saatlerde, öğle saatleri ve sonrası için bölgemizin kuzeyinde ve kıyı kesimlerinde kuzeyli ve kuzeydoğulu yönlerden 40 ile 60 km saat hızlarda yer yer kuvvetli olarak geçeceğini tahmin etmekteyiz. Merkezlerimizde bugün için beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. İzmir 35 derece, Çanakkale ve Balıkesir 30 derece, Manisa 34 ve Aydın 38 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu açık ve az bulutlu. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan, Çeşme Bodrum arasında ise genel olarak kuzeyli yönlerden 5 ila 7 bofor kuvvetinde fırtınamsı rüzgar hızında esecek. Dalga yüksekliği ise Ege Denizi geneli için 1,5 ila 2,5 metreler seviyelerinde tahmin ediliyor. Aktaracaklarım bu sabah için bunlar Fatma Hanım.
0: Aktaracağınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir hafta diliyoruz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Özgür Kırıcı bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için günün değerlendirmeleri böyleydi. Gazeteler bugün neler yazdı dilerseniz ilk olarak Milliyet Gazetesi ile basın turumuza başlayalım. Evet, programımızın başında da ilk olarak tabii ki dün akşam bizlere müthiş bir gurur yaşatan voleybol takımımıza, Filenin Sultanlarına tebriklerimizi iletmeden geçemeyeceğiz. Onlar Avrupa'nın sultanları, Filenin Sultanları. İtalya'yı devirdiler, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Büyük bir gurur duyduk. Mükemmeldiler, çok büyük, yani hala konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Sevgili Nihan Ünsal da, kendisi bir masa hakemi, voleybol konusunda da kendisi oldukça yetkin bir isim. O da şu an bizlere gururlu gözlerle bakıyor. Gerçekten radyomuz adına, Türk milleti adına biz de Filenin Sultanlarını bir kez daha tebrik ediyoruz. Programımızın başında bunları söylemiş olalım. Tabii ki detayları aktaracağız. Dün akşam neler yaşandı, bu bilgileri belirteceğiz ama öncesinde Adana bölgesindeyiz. Adana ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Adem Şanal'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Bölgenize dair tahminleri aktarırsanız seviniriz.
2: Tabii ki Fatma Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. hava sıcaklıklarında Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinde 2 ile 4 derecelik yükselişler bekliyoruz. Rüzgar kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç ve yüksek kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette Mersin'in batısı ile Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana az bulutlu ve açık 39 derece, Mersin az bulutlu ve açık 34 derece, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 35 derece, Osmaniye az bulutlu ve açık 37 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 35 derece, Kilis az bulutlu ve açık 37 derece, Hatay az bulutlu ve açık 34 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar fazla.
0: Adem Bey, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar Fatma.
0: Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Adem Şanal'dan Adana ve çevresindeki tahminleri aldık. Adana'nın ardından vakit kaybetmeden İstanbul'da trafikte bizleri dinleyen dinleyicilerimiz için hemen İstanbul'un yol durumuna bakalım ve yol durumunu paylaşalım. Şu an için İstanbul'da trafik durma noktasında trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. İnönü Caddesi Basın Ekspres Yolu, Atatürk Caddesi O2 Bağlantı Yolu, Tembayar Caddesi kesişiminden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar ortalama yolculuk süresi 1,5 saat. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yarım saatlik süreler mevcut. Tem Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yine yarım saatlik süreler görülüyor. Şireyolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar ortalama yolculuk süresi 45 dakika. D100 Karayolu Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar yarım saatlik süreler görülüyor. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 1 saatlik süreleri görüyoruz. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar ise 15 dakikalık süreler var. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Ethem Efendi'ye kadar yarım saat. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar yarım saat. Tem Doğan Arastı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yine yarım saatlik süreler görülüyor. Bir başka yarım saatlik süre ise Tem Ümraniye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar. E5 Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Halıcıoğlu'na kadar ortalama yolculuk süresi 15 dakika. Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres Yolu Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Güneşli Kavşağı'na kadar 15 dakika. Sahil Bulvarı Pendik'ten Tersane Kavşağı'na kadar 10 dakika. Son olarak Tem İmes Köprülü Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süresinin 10 dakika olduğunu söyleyelim. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Ve dilerseniz bu saat diliminin ilk şarkısında trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Bir cover'ı sizlerle buluşturacağız. Ecem Önal söyleyecek. Yazmışsa bozmak olmaz bir Kenan Doğulu şarkısını sizlerle buluşturalım.

0: Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 8.32'yi gösteriyor. Basında gündem programımızda bağlantılarımızla yayınımızı sürdüreceğiz. Milliyet gazetesinden haberleri paylaşacağız demiştik. Gündem terörsüz Türkiye başlığı var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda özellikle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişine dair mevcut durum değerlendirilmesi yapılacak. Yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve alt komisyonların faaliyet raporları paylaşılacak. Evet, rejiden gülümseme gördüğüme göre uzmanımız Sayın Evren Bakılan bizlere Samsun ve çevresindeki tahminlerini aktaracak. Uzun zamandır da kendisini yayınımızda ağırlayamıyorduk. Yayınımıza hoş geldiniz Evren Bey, günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Evet, uzun zaman oldu. Evet. Tabii izinler girdi araya, yaz geçti. Hı hı. Ama tabii sizi dinlemeye her zaman devam ediyoruz Fatma Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de rejinin gülümsediğini gördüğüm anda sizin olduğunuzu anladık. Enerjinizle sözü hiç uzatmadan size bırakacağım Evren Bey, değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii uzun yıllar radyoda çalışınca böyle güzel diyaloglar geçiyor.
0: Elbette. Tabii ki. Özlüyoruz. Dinleyicilerimiz de özlemişlerdir muhakkak sizi.
1: Bilmukabele. Ben de çok özledim. Bölgemizle ilgili bilgileri aktarayım Fatma Hanım isterseniz.
0: Tabii ki.
1: Bölge genelinde bugün parçalı ve çok yer çok bulutlu bir hava olacak. Kastamonu, Sinop'un kıyı kesimleri, Tokat'ın kuzeyi ve Amasya'nın kuzey kesimlerinde, kuzeydoğu kesimlerinde yağışlar böyle ara ara geçişler şeklinde olacak. Zaman zaman güneşi de görebilir burada yaşayan vatandaşlarımız. Samsun ve Ordu çevrelerinin özellikle doğu kesimlerinde, Ordu ve Samsun'un doğusunda yer yer yağışlar kuvvetli olabilir. Mümkün olduğunca raporları, radarı eğer bakabiliyorlarsa radarı takip etmelerinde fayda var. Meteorolojik radarımızı MGM.gov.tr'den. Tabii radyo yayınlarımızı da sürekli dinlemelerinde fayda var. Balıkçılarımızın, özellikle ulaşımla ilgili çalışan sektördeki dinleyicilerimizin muhakkak takip etmesinde fayda var güncel raporları. Bugün 3 ile 6 derece azalış bekliyoruz sıcaklıklarda. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvetli. Yağış anında zaman zaman kuvvetlenebilir. Kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli 50 km bir saatte kadar çıkabilir. Bunu da belirtelim. Tabii bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları Samsun ve Amasya'da 26 dereceye kadar yükselecek. Kastamonu'da 23, Sinop'ta 27. Ordu, Tokat ve Çorum'da ise 25 derece Celsius beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar efendim.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz Evren Bey.
1: Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. Tabii gün boyu Meteorolojinin Sesi Radyosu çalıştığımız ortamda açık. Bunu özellikle belirtmek istedim. İyi
0: yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Samsun ve çevresindeki tahminleri dinledik. Uzmanımız Sayın Evren Bakılan paylaştı. Kendisi biliyorsunuz bizim radyomuzda yıllarca yayın arkadaşımızdı. Kendisi son değerlendirmelerini bizlere aktardı. Şimdi dilerseniz gazetemizle basında gündem turumuza devam edelim. Milliyet gazetesinden haberleri aktaracağız demiştik. Gündem terörsüz Türkiye başlığını paylaştık. Şimdi manşet habere bakalım. Almanya seçimini yapıyor, aşırı sağ geri döndü. Manşet haberde paylaşılmış, detayları aktaralım. Almanya'da Saksonya Anhalt'ta %44,5 ile açık ara birinci olması, İkinci Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın en güçlü iktidar ihtimalini gündeme taşıdı. Detayları aktaracağız. Şimdi birinci bölge müdürlüğümüzdeyiz. İstanbul çevresi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için tahminleri uzmanımız Sayın Selda Öz'den dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Selda Hanım, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Teşekkür ediyorum. Hemen aktarıyorum. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli az bulutlu. Sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarımız bulunmakta. Doğu ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bugün bölgemize bağlı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 28, Kocaeli 29, Sakarya 28, Edirne 30, Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Yalova 29 derece. Denizlerimize gelince Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. İğneada sinop arası hava parçalı çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güney ise 2,5 metre. Görüş iyi. Bölgemiz için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz.
2: Teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Selda Özden bölgesine dair tahminlerini aldık. Haberimizin detaylarını paylaşalım. Almanya'da tarihi bir seçim başlığıyla alt başlıkta detaylar aktarılmış. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde dün halk tarihi bir seçim için sandık başına gitti. Seçim bir eyalet seçimi olmasına karşın büyük önem taşıyordu. Göçmen karşıtı Alternatif Almanya Partisi oyunu 23,7 puan artırıp %44,5 ile açık ara birinci olurken eyalette tek başına çoğunluğu kıl payı kaçırdı. Sonuç dünya basınında tarihi ve ezici zafer olarak duyuruldu. Profesör Doktor Hüsamettin İnaç ise Avrupa

0: diyor. Türkiye'ye ihtiyacı var. Alt başlıkta paylaşılmış. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydaroğlu'na göre ise aşırı sağdaki yükseliş Türkiye-Almanya ilişkilerini kısa vadede kökten değiştirecek. Rusya tehdidi karşısında savunmasını güçlendirmeye çalışan Almanya'nın Türkiye'nin askeri gücüne ihtiyacı bulunduğunu belirten Baydaroğlu, Berlin'in Ankara'yla savunma işbirliğini derinleştirmeye çalıştığına da dikkat çekti. Ekonomide rota oluşturuldu. Bir başka başlık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini içeren orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini belirten Yılmaz, enflasyon oranının yıl sonunda %28,4'e, 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'e ve 2029'da %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz dedi Mithat Yurdakul'un haberi 5. sayfada. Şimdi Van bölgesine gideceğiz. Van ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Mert Aslan'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım, hoş buldum.
0: Mert Bey, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın doğulu ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van gölünde ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetin esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimizde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta 30, Hakkari'de 29, Bitlis'te 26 ve Van'da 25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Aktaracağınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz.
1: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Mert Aslan'dan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Dilerseniz güzel bir şarkıyla da yayınımıza devam edelim. Bu sefer Köfün'e kulak vereceğiz. Kavgası çok sizlerle olacak.

0: bölüm için son 15 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Gazetelerden haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bağlantılarımızı da sürdüreceğiz. Van bağlantımızı geride bıraktık. Iğdır, Diyarbakır ve Konya bağlantılarımız olacak. Bir taraftan da başkentin yol durumuna göz atalım. Şu an için trafik durma noktasında. Trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ortalama yolculuk süresi yarım saati geçiyor. İrfan Baştuğ Caddesi, İrfan Başbuğ Caddesi, Atatürk Bulvarı, Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yarım saat. Ayaş yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 15 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 20 dakika. Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 10 dakika. İncek Bulvarı, TET Koleji Sapağı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadar 20 dakika. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Konya Sapağı'ndan Tandoğan Meydan'a kadar 20 dakika. Etlik Caddesi, Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Poliklinik Kavşağı'na kadar 15 dakika. Son olarak İncek Bulvarı, TET Koleji Sapağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 10 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz ve 16. Bölge Müdürlüğümüze gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak'tan Iğdır, Ağrı ve Kars için hava durumunu alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Aleyna Hanım, bölgenize dair tahminlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
1: Bölge genelinde ama parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yerel kuvvetli fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz ait il merkezlerinde ise gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 31, Kars 22, Ağrı ise 28 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalıyor. Oldukça önemli bir haber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamaları var. Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahı 7 kilometre, seyahat süresini de 20 dakika kısaltacaklarını söyledi. Zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız dedi. Detaylar 5. sayfada. CHP ve Yeni Parti'den polemik uyarısı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlarına CHP ile polemiğe girmemeleri uyarısında bulunarak, "Siz sahada partinin politikalarını anlatın, herkes kendi işine baksın" talimatını verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Özel gibi partisinin kurmaylarından Yeni Parti ile polemiğe girilmemesini istedi. Savaşı sona erdirmeyi konuşmaya hazırız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner Rusya'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından dün Ukrayna'ya geçti. İkilinin başkent Kiev'de görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin savaşı sona erdirmeyi konuşmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak savaş sonrası onurlu bir barışın yanı sıra güvenlik garantilerine de ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Dijital dünyada yükselen tehdit. Şarkıcı Tuğba İkinci'nin gözaltına alınmasıyla birlikte müstehcen içerik üreten platformlar yeniden gündeme geldi. Bu tür dijital platformlar sadece müstehcenlik değil, kolay yoldan para kazanma modeli haline geldi. Uzmanlar müstehcen içeriklerin bu ekonominin en yüksek etkileşim yaratabilen alanlarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Ferit Zengin'in haberi de 11. sayfada detaylarıyla yer buluyor. Honduras belgeseli incelemede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciası ile ilgili Kaptan Ulus Göker'in hazırladığı ilk bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı. Honduras tarafından düzenlenen kaptanlık belgesinin kabul edilmesinin doğru olmadığını belirten Göker, bu konunun da soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı. Ne yazık ki kazada can kaybı da 14'e yükseldi. Konya bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım. Günaydın.
0: Meryem Hanım, bölgenize dair tahminleri paylaşırsanız seviniriz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Karaman'da 28, Niğde'de 27 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Konya ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Meryem Bağcı bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir başka haberi paylaşalım. Köpeklere yönetici izni şartı başlığı var. Çok tatlı da bir golden fotoğrafı var. Detayları aktaralım. Tarım Bakanlığı oturulan binada köpek bakılabileceğine ilişkin yöneticiden izin belgesinin alınması ve kedi köpek satışına ilişkin bilgilerin 5 gün içinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini hatırlatarak mevzuata aykırı hareket eden ev hayvanı satış yerlerine idari para cezası kesileceğini bildirdi. Evet, her zaman söylediğimiz gibi satın alma, sahiplen mottosunu da burada bir kez daha belirtelim. Bu haberin detayları da 3. sayfada. Şimdi Diyarbakır bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Recep Oğur bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir hafta diliyoruz bizler de. Bölgenize dair tahminler için neler söyleyeceksiniz?
3: Biz aktaralım hemen yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde açık ve az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları önceki güne göre 1-2 derece düşüyor. Şu an sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde mevsim normallerine yaklaşmasını ve hatta ilerleyen günlerde ise altına düşmesini bekliyoruz. Şu an ise mevsim normallerinin yaklaşık 1 derece üzerinde seyrediyor diyebiliriz. Bugün orta kuvvetli rüzgarlar var. Önemli hadise yok ama orta kuvvetli rüzgarlar, rüzgarların kuzeybatılı yönlerden kendini göstermesini bekliyoruz. Haricinde önemli bir şey beklemiyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ilimizde 35 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 36 derece. Mardin ve Siirt illerimizde günün en yüksek sıcaklığının 34 derece olmasını bekliyoruz. Batman'da 37 derece. Şırnak'ta ise 32 derece bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli, mutlu bir hafta diliyoruz.
3: Teşekkürler, hoşça kalın.
0: Uzmanımız Sayın Recep Oğur'dan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Diyarbakır ve çevresindeki tahminler de böyleydi. Bu bağlantıyla da bu saat dilimini noktalamış olduk. Güzel bir şarkıyla da programımızın ilk bölümünü noktalayacağız. İkinci bölümde yine gazetelerin öne çıkan haberlerini paylaşacağız. Bizden bir yere ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar, batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yerini önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaraş mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımında, "Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak MAPA Şamandıra sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" bilgisini paylaştı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, söz konusu alanın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazanan millilerimiz, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda Basına Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte. Saatler onu gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. İlk bölümde olduğu gibi bu bölümde de uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını paylaşacağız. Gazeteler neler yazdı? İlk bölümde olduğu gibi yine bu bölümde de gazete başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Tarihler 7 Eylül 2026'yı gösteriyor. Pazartesi günündeyiz. Hepinize bir kez daha güzel, keyifli, mutlu bir hafta diliyoruz. Tarihte bugün neler yaşandı? Birazdan bu bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bu saat diliminde hangi bağlantılar olacak? Hemen paylaşalım. Elazığ'a gideceğiz ilk olarak. Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bölgeleriyle bağlantıları gerçekleştireceğiz. Şimdi Elazığ'dayız bu saat diliminde. İlk olarak uzmanımız Sayın Berivan Balaban bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş buldum.
0: Berivan Hanım, bölgenize dair tahminleri paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bazı bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli, zaman zaman ise kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Malatya'da 30, Tunceli'de 31, Bingöl'de 29, Adıyaman'da ise 36 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler, iyi günler.
0: Uzmanımız Sayın Berivan Balaban bölgesine dair günün tahminlerini paylaştı. Elazığ 13. Bölge Müdürlüğümüzden. Tarihte bugün neler yaşandı dilerseniz sizlerle paylaşalım. İlk tarihimiz 1776 yılı. Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle adlı araç suyun altından giderek New York limanında demirlemiş İngiliz donanmasının bayrak gemisini Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi. Saldırı başarısız oldu. 1812 yılında Moskova'ya yürüyen Napolyon Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi. 1813'te Sam Amca Takma ismi Amerika için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı. 1822 yılında Portekiz sömürgesi Brezilya bağımsızlığına kavuştu. 1916'da İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1923'te İkdam, Akşam, İleri, Tercümanı, Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri dizgici grevi nedeniyle çıkamayınca ortaklaşa Müşterek gazetesini yayınlamaya başladı. Müşterek gazete 2 hafta çıktı. 1938 yılında Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır açıklamasında bulundu. 1940 yılında 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Londra'yı bombalamaya başladı. 57 gün kesintisiz devam edecek olan bu gece bombardımanlarına Dibblis adı verildi. 1943'te aynı tarihte 2. Dünya Savaşı'nda İtalya müttefiklere teslim oldu. 1946'da Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan dolarının değeri 131,5 kuruştan 280 kuruşa yükseldi. 1956'da Birleşmiş Milletler'de köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğe benzer kurum ve uygulamaların kaldırılması ek sözleşmesi kabul edildi. 1977'de İstanbul'da tüp gaz kuyrukları, tüp gaz peşin parayla sıra numarası alınarak satıldı. 1978'de İran'da Şahrıza Pehlevi karşıtı gösterilere 20 bin kişi katıldı. 1982'de Esenboğa katliamı sanığı Levon Ekmekçiyan tek celsede idam cezasına çarptırıldı. 1985 yılında Kuşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er şehit oldu. 1986 yılında Şili'de Pinochet suikaste uğradı. 5 koruması hayatını kaybetti. Son tarihimiz 1986 yılı. Desmond Tutu Güney Afrika'da ilk siyah Anglikan kilisesi lideri oldu. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler böyleydi. Milliyet gazetesinden haberlerimizi aktarmaya devam edelim. İklim değişikliği eşitsizlikleri derinleştiriyor. Milliyet medya partneri olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında yeni bir yazı dizisine başlıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Guyumant, iklim değişikliği mevcut eşitsizlikleri derinleştiriyor, kadınlar ve kız çocuklarını orantısız bir biçimde etkiliyor diyor. Evet, COP31'e doğru da Kasım ayında gerçekleştirilecek. COP31 ile ilgili de detaylar 6. sayfada yer buluyor. Schengen'de kuyruk dönemi. Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda uyguladığı yeni dijital sınır sistemi için tanınan esneklik dönemi 6 Eylül'de sona ererken Avrupa'ya seyahat eden yolcuların yeniden uzun kuyruklarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Detaylar 8. sayfada. Başkent ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? 9. bölge müdürlüğümüze gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Oksay Öztürk bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın efendim. Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Oksay Bey, bölgemize dair neler aktaracaksınız? Sıcaklık değerleri neler? Söz sizde.
2: Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece düşeceği, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 27 derece, Çankırı 28, Kırıkkale 26, Bolu 25, Zonguldak 25, Düzce 26, Bartın 27 ve Karabük 26 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Oksay Öztürk'ten bölgemize dair tahminlerini dinledik. Gurur dolu o haberi paylaşalım. Finalde İtalya'yı devirdik. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonuyuz. Avrupa'nın sultanları. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Apoletli A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı İtalya'yı yenerek şampiyon oldu. İki kez geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atan Ay Yıldızlı ekibimiz karar setini 15-10 maçı da 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanları sevinç gözyaşlarıyla ağladı, ağlattı. Müthiş zafer Boğaz'da özel drone gösterisiyle kutlandı. Beklediğimiz bir zaferdi. Filenin sultanları başarıdan başarıya koşarken eminiz ki milyonlar da bu maçı aslında kazanacağımızı bilerek izledi. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu kez Akdeniz bölgesindeyiz. Antalya ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? 4. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Tuğba Sezer'den dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydın. İyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
3: Hemen aktaralım. Bölgemizde hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Muğla kıyıları ile iç kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarımız bulunmakta, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Merkezlerimizde beklenen günün yüksek hava sıcaklıkları Antalya 40, Muğla 35, Isparta 30, Burdur 32 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, hava az bulutlu ve açık, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Tuğba Sezer bölgesine dair tahminlerini aktardı. Şimdi bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturacağız. Bengü Beker'den dinleyeceğiz. Kollarında son kez sizlerle.

0: Bu güzel şarkının ardından yayınımıza devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi ile. Manşet haberde Gülistan itirafı başlığını görüyoruz. Gülistan doku dosyasının Amerika'daki tutukluk kilit ismi Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayeti itiraf etti. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja birlikte taşıdık. Umut Altaş'a 19-20 Ağustos'ta FBI sorgusunda Türk makamlarınca hazırlanan 109 soru yöneltildi. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisini "Seni ve aileni öldürebilirim" diye tehdit etti. 5 Ocak 2020'de öldürülen Gülistan Doku'nun cesedi ise hala aranıyor. Detayları aktaracağız. Şimdi bağlantımızla yayınımıza devam edelim. Afyonkarahisar bölgesindeyiz. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Vahap Acar'dan dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, nasıl olduk? İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Teşekkürler. Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derece azalış bekliyoruz.

0: Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Vahap Acar'dan bölgesine dair günün tahminlerini aldık. Haberimizin detaylarını paylaşıyoruz. Öldürüldüğü araçtaydım itirafı var. Türkiye'ye iletilen 34 sayfalık resmi FBI tutanağına göre Altaş, Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu kendisinin ön koltukta oturduğu aracın içerisinde vurarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi bagaja birlikte taşıdıklarını anlatan Altaş, olay sonrası Soner'in vali babasının korumaya polis Şükrü Eroğlu'nun aradığını ve kendisine "Babam bu işi halledecek" dediğini öne sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Mustafa Türkay Soner cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 30 dakikalık mesafede bulunduğunu söyledi. Altaş bu tarifle cesedin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü. Altaş, cinayetin işlendiği araçla Doku'nun son görüldüğü köprüye neden geri döndüğünün sorusuna da kameralar için yanıtını verdi. Detaylar 11. sayfada. Eskişehir bölgesindeyiz bu kez. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu açık geçirdiğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette, zaman zaman ise kısa süreli kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bugün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 27, Bursa 30, Bilecik 26, Kütahya 25 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Eskişehir ve çevresindeki tahminler de böyleydi. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. 10 soruda okula dönüş, uyum haftası başlıyor. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün başlıyor. Okullar, öğrenci hakları, kayıt nakil sistemi, güvenlik, özel eğitim, veli okul ilişkileri ve ölçme değerlendirmede önemli değişikliklerle açılıyor. Öğrencinin çantası aranabilir mi? Başarısı sadece sınavla mı ölçülecek? Deneme sınavları yasaklandı mı? Öğretmenle görüşmek için randevu şart mı? Kayıt parası istenebilir mi? Cep telefonu yasağı ne durumda? Özel eğitim çocukları için ne değişiyor? Hak ihlali varsa ne yapacaksınız? Veli olarak merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları bu haberde diyor. Oya Armutçu'nun haberi 10. sayfada detaylarıyla ve cevaplarıyla yer bulmuş. Ekonomide 3 yıllık yol haritası. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kurmaylarını yanına alarak Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi programını açıkladı. Programa göre yıl sonu enflasyon hedefi %16'dan %28,4'e yükseltildi. Dönem sonu olan 2029'da tek haneye inmesi hedefleniyor. 2026 yılı büyüme tahmini 3,8'den 3,3'e düşürüldü. 2,1 milyon ilave istihdam kazandırılması planlanıyor. Sosyal konut yatırım %150 artırılacak. İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projeleri ülkeye yayılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir soru üzerine, "Biz bu programı seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık" açıklamasında bulundu. Bir spor haberini paylaşalım. Beşiktaş işte böyle kazandı. Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdiği zaferde siyah beyazların oyuna verdiği reaksiyon etkiliydi. Beşiktaş geriye düştükten sonra sadece daha fazla hücum etmedi. Oyunun ritmini değiştirdi. Rakibin pas bağlantılarını bozdu ve maçın psikolojik üstünlüğünü eline aldı. İşte maçın teknik hikayesi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vlahovic attı, asisti ise Orkun Kökçü yaptı. Detaylarda Koray Burkal'ın spor bölümündeki yazı dizisinde Trabzonspor'da dün akşam Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. O aracı kim kullanıyordu başlığını görüyoruz. Pendik'te trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ailesi aracı kullanan kişiyle ilgili yeni tanıklar olduğunu söylüyor. Hemşire Ömer Faruk Ballı'nın yargılandığı davanın 4. duruşması 11 Eylül'de görülecek. Işıl Öykü

0: Onun babası Yunus Dinç kaza sırasında aracı bir kadının kullandığını ancak şoför değişikliği yapıldığını öne sürüyor. Ballı için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Doğu Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak? Şimdi Trabzon bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Barış Aydın bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair günün tahminleri için söz sizde.
1: Tabii ki, hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu. Yine bölge genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağını tahmin etmekteyiz. Ek olarak bugün devam etmekte olan yağışların bugün akşam saatlerine kadar Trabzon, Rize, İl geneliyle Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemli hatırlatmaktayız. Önümüzdeki diğer günlere baktığımızda ise salı günü bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu. Gün içerisinde bölge genelinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklemekteyiz. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı sistemin etkisini bölgemizde kaybetmesini bekliyoruz. Çarşamba gününden itibaren yaklaşık bir hafta boyunca bölge genelinde yağış beklentimiz bulunmamakta. Havanın ise parçalı ve az bulutlu olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise bugün ve önümüzdeki iki gün boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmeye devam edecek olup çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Rüzgara baktığımızda ise bugün hem denizlerimizde hem de bölgemizin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli şekilde gece saatlerine kadar esmesini beklemekteyiz. Bölgemize bağlı şehir merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Trabzon 26 derece, Artvin 19 derece, Giresun 25 derece, Gümüşhane 21 derece ve Rize 25 derece civarında olacak. Denizlerimizde ise fırtınanın aralıklarla devam etmesini beklemekteyiz. Çok bulutlu ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Rüzgar ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmeye devam edecek olup dalga yüksekliği 3 ila 4 metre civarında. Görüşün ise iyi, yağış anında orta ve zayıf dereceye düşmesini bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız detaylı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Barış Aydın bölgesine dair tahminlerini aktardı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından buradayız.

0: son 10 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Basında gündem programımızda bu kez Kayseri bölgesine gideceğiz. Hürriyet gazetesinin de haberlerini paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Yine spor bölümünde Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu başlığı var. Birazdan detayları bir kez daha paylaşacağız. Öncesinde Kayseri bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, teşekkürler, sağ olun.
0: Mevlüt Bey, bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri ve Kırşehir 27, Nevşehir 24, Sivas ve Yozgat 23 derecedir. Bölgemizden aktardıklarım şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir hafta diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Mevlüt Erdoğan bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Yakıştı Türkiye'nin başlığını görüyoruz. Milli takımın yıldızı Melisa Vargas Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi. Gurur üstüne gurur yaşadığımız bir geceydi. Atatürk'ün kızları Avrupa Şampiyonu, son Milletler Ligi Şampiyonu Amilli Kadın Voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur daha yaşattı. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaşan millilerimiz nefes kesen mücadelenin sonunda rakibini 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. 86 milyonu coşturan Ay Yıldızlılar bu başarıyla birlikte İtalyan baş antrenör Santarelli yönetiminde uluslararası organizasyonlarda 4 yılda 4 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Haliyle tebrik yağdı. Millilerimize Türkiye'nin her yerinden tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan Amilli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Amilli Kadın Voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'sa zaferin ardından yaptığı konuşmayla büyük alkış topladı. Biz bugün sadece şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce o yolu açanlar, bize inananlar, bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun. Bu kupa hepimizin. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin dedi. Evet, kaptan böyle konuştu. Tüylerimizi diken diken etti. Bir kez daha gururla, minnetle tebrik ediyoruz bizler de. Son bağlantımız için Erzurum bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Melek Özkan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir hafta diliyoruz efendim. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
2: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt ve Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum 21 derece, Erzincan 23 derece, Ardahan 16 derece ve Bayburt 20 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Melek Özkan'dan bölgesine dair tahminlerini aldık. Böylelikle programımızın sonuna geldik. 2 saatlik zaman diliminde. Mikrofonda ben Fatma Vural. Teknik yönetmenimiz Nihan Ünsal sizlere eşlik etti. Bizler yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Bu saat dilimini de güzel bir şarkıyla kapatacağız. Evdeki saate kulak vereceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey...

kesmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı, COP31 Dönem Başkanı Türkiye ile Akdeniz için Birlik, Antalya-Akdeniz İklim Diyaloğu serisinin 7. istişare toplantısını Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdi. Toplantıya COP İklim Mirası Ağı Özel Temsilcisi, UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi ve Ürdün Prensesi Dana Firas, Ürdün Çevre Bakanı Eymen Süleyman, İstikrar ve Dayanıklılıktan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı John Borrell ve Türkiye'yi temsilen Amman Büyükelçiliği Geçici Mahsaat Güzarı Mehmet Taylan Tokmak katıldı. Akdeniz'in küresel ısınmadan dünyanın diğer bölgelerine göre %20 daha fazla etkilendiğini vurgulayan Tokmak, Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığı sayesinde sorunun çözümünü daha detaylı ele alma önceliğine sahip olduklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahında mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını açıkladı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı'nda günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi. Endonezya'nın Anak Krakatau adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 1500'den fazla uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Ve spor, milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de düzenlenen Gençler Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 kilometrede bronz madalya kazandı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta Belaruslu Sabalenka ile İspanyol Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 8 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 santigrat derece, Hatay İskenderun'da 30, Antalya Alanya Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur'da 29, Antalya Finike, Antalya Kaş, Çanakkale İzine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 28 santigrat derece. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Rize, Artvin Hopa, Muğla Datça ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 26 santigrat derece. Muğla Bodrum, Kastamonu İnebolu, Giresun, Samsun Atakum Bölge, Bartın Güney Mendirek Feneri, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Külios'ta 25, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, İzmir Dikili, Aydın Kuşadası, Balıkesir Ayvalık, Sinop, Tekirdağ Süleyman Paşa ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 24 santigrat derece. Van Tuşba Liman, Ordu Altınordu, Bitlis Tatvan Liman, Düzce Akçakoca ve son olarak Bitlis Adil Cevaz Liman'da 23 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı

0: dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Nasıl olacak acaba?
4: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
3: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece ve sabah saatlerinde Antalya Körfezi açıklarında 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yerini önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaraş mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenli yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi. Bakan Gürlek paylaşımında, "Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak MAPA-Şamandıra sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" bilgisini paylaştı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, söz konusu alanın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazanan millilerimiz, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 25 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad parçalı bulutlu 28, Berlin parçalı bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra parçalı bulutlu 27, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris parçalı bulutlu 30, Priştine az bulutlu 29, Roma parçalı bulutlu 30, Saraybosna parçalı bulutlu 31, Sofya parçalı bulutlu 27, Tiran az bulutlu ve açık 36, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Viyana parçalı bulutlu 27 ve Zürih parçalı bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 35 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 34, Astana parçalı bulutlu 28, Bağdat az bulutlu ve açık 44, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek parçalı bulutlu 29, Duşembe parçalı bulutlu 33, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 42, Kuveyt az bulutlu ve açık 40, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 34, Taşkent parçalı bulutlu 37, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal parçalı bulutlu 25, New York parçalı bulutlu 24, Sydney parçalı bulutlu 25 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 25 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 29, Gümülcine parçalı bulutlu 31, Kırcaali parçalı bulutlu 29, Köln parçalı bulutlu 30, Komrat az bulutlu 24, Köstence parçalı bulutlu 25, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik az bulutlu 31, Şunlu parçalı bulutlu 26, Tarak Yağız bulutlu 25, Balkaneş parçalı bulutlu 25, Zenitsa parçalı bulutlu 30, Gazimagos az bulutlu ve açık 34, Girne az bulutlu ve açık 31, Lefkoşa az bulutlu ve açık 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 40 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, en çok yağış alan yerlerde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Beşikdüzü'nde 41 kilogram, Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü'nde 32, Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 30, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 23, Rize Pazar'da 19, Sinop Erfelek'te 18, Ardahan Çıldır Samsun Bafra Toprak Su Araştırma Merkezi'nde 15 kilogram, Kastamonu Çatal Zeytin'de 15, Kars Selim Beyköy'de 13, Erzurum Uzundere'de 12, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi'nde 11 kilogram. Bingöl Adaklı, Bartın Amasra ve Bitlis Adil Cevaz Çanakyayla Köyü'nde 8 kilogram. Sayın dinleyiciler, en çok yağış alan yerlerde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, operasyona ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat depremlerinde milletin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşların dayanışma duygusunu, depremzedeler için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermediklerini vurguladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye iç cephe ve yargı sistemine dair önemli meselelere dikkat çekti. Bakan Gürlek konuşmasında, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İsrailli yetkililer Filistinlilerin Gazze'de zorla çıkarılmasına yönelik planlarını halen gündemde olduğunu ifade ederken bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e yeni askeri anlaşmalar imzalaması tepkiyle karşılanıyor. Uzmanlar Almanya, Yunanistan ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e silah satışlarını sürdürerek yeni askeri anlaşmalara imza atarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiklerini belirtti.

Ve son olarak spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz'de Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz yer alacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muzaffer Sarı Sözen'in Nezahat Bayram'dan alıp Afyon Karahisar'dan repertuara kazandırdığı Kaçındasın Ümmü Gelin Kaçında türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Hikayeyi aldığımız kaynak Yaşar Özürküt'ün Öyküleri ile Türküler 2 kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Suya düştü tutamadım kolunu, uzak gitti bilemedim yolunu. Güzel Mevlam kısmet etmiş ölümü, kanlı çaylar nerelere koydun ümmümü, suna boylumu. Hey gidi çaylar hey, kanlı çaylar, kuruyası çaylar, katil çaylar hey, hey ki hey. Gün olur şırıl şırıl akarsınız, kuş kurt yazı yaban cümle yaratık su içer yatağınızdan. Tarlayı takımı sularsınız yer yer, kim yerde de barajları doldurur, ışık verirsiniz çevreye. Koca koca aletler sizden can alır. Sonra balık verirsiniz insanlara. Kuzu gibi yayınlar, pullular, alabalıklar. Sonra buharlaşır yağmur olursunuz. Çifte çubuğa bereket salarsınız. İyi hoş, peki neden azarsınız bazen? Ceyhan olur, gencecik kızları oğlanlara yutarsınız. Kadir'in Mehmet yeni yetmeydi daha. Suç mu etti serinlemek için suya girmekle? Ya Musto'nun oğlu, ya danacının kızı, birer birer yem olmadılar mı Ceyhan'a? Hepsini saymakla bitmez. Daha niceleri var. Ya Fırat'ın yuttukları, ya Dicle'yi kış kıyamette taşlara basa basa geçmek isteyip de sulara yuvarlananlar, ya Zap suyu, ya Kızılırmak. Gelinle birlikte 500 atlı dökülmedi mi Kızılırmağa? Şu, bu, neyse ne. Sonunda gelir de o güzelim çayların adını kanlı çaylar ediverir. Ölen de öldüğüyle kalır. Eh, kaderi böyleymiş. Kadir Mevlam böyle istemiş der, kapatır ağzını insan. Ama türküler var ya türküler, kimse kurtulamaz türkülerin dilinden. Rezil eder insanı türküler. Anlayana çok şey der türküler. Anlayan anlar. Suya düştü tutamadım kolunu derken, bir köprü olsaydı çayın üstünde ne Ümmü Gelin suya düşerdi ne de ben kolunu tutmaya çalışırdım der söyleyen. Ama devir eskiymiş. Köprü yapma olanağı yokmuş. Vız gelir türkülere. O olması gerekeni bilir, olması gerekeni söyler. O kadar. Kimi Ümmü'yü Denizli'nin Çal ilçesinin Bekilli köyünde yaşatır. Kimi Gediz diyenler var. Menderes diyenler var. Bir de Dalaman çayına düştü Ümmü diyenler var. Neyse ne, bunlar kayıp. Bilinen şu ki Ümmü güzel bir köy kızı. Güzel ama öyle tanıma gelmeyen cinsinden Ümmü'nün güzelliği. Ay parçası gibi. Güzelliği herkesin dilinde. Köyün sınırlarını aşıp komşu köylere de ulaşmış namı. Filan köyden filanda bir kız var ki
Mevlam övmüş de yaratmış. Daha yaşı 13-14 ama boyu sülün gibi. Bir endam, bir çalım var ki iyi kapılara nasip etsin Yaradan. Bilen bilmeyen, duyan duymayan övgülüyor Ümmü'yü. Ve gelip yamaç köylü Ali'nin kulağına kar suyu oluyor Ümmü'nün güzelliği. Aziz'in köyüyle Ümmü'nün köyü yakın. İki köyün sabah horozlarının sesi karışır birbirine. Bağırsa duyulur birinden ötekine. Aralarından bir çay akıyor köylerin. Yazın kuruyup suyu azaldı mı geçit veriyor. Ama kışın kar eriyip de köpük köpük kabarınca geç geçebilirsen. Ancak üstlenmeş taşını atlamak gerek çayı geçmek için. Aziz'in gönlüne Ümmü'nün güzelliği gelip oturuyor ya. Ümmü'nün haberi yok bundan. Derken Aziz'in köyünden Ümmü'nün köyüne bir kız veriliyor. Kıza nişan takmaya gelenler arasında Ümmü de var. Nişan evi de Aziz'in yabancısı değil. Ortalık işlerine o da yardım ediyor. Konukları ağırlıyor. Gelenlere yer gösteriyor. Yiyecek içecekleri dağıtıyor. Ha, Aziz'in yakışığı da yerinde. Gösterişi iyi. Herkes de sevgi gösteriyor Aziz'e. Ortalıkta fırıl fırıl dönüyor. Göz ucuyla da konukları süzüyor. Birden çarpılmış gibi sallanıyor yerinde Aziz. Elindeki şerbet testisi düşüp kırılıyor. Göz göze geliyorlar Ümmü'yle. Ümmü de çarpılıyor birden. Aziz'in yakışıklılığı onu da çarpıyor. Uzun sözün kısası gözlerinden gönüllerine sevda ılık ılık akıyor ikisinin de. O kadar. Sonra araya zaman giriyor. Arada karşı köye gitti oluyor Aziz'in. Uzaktan uzağa göz göze geliyor Ümmü'yle. Hiç iç geçiriyorlar, işmarlar, sonra da ayrılık. Bir aracı kadın buluyor Aziz sonunda. Haber salıyor Ümmü'ye. Böyleyken böyle, babana dünür gönderip isteteceğim seni. Ne dersin diye. Ümmü hazır zaten. Havalara uçmuş haberi duyunca. Gel gelelim babası inat. Güveni yok babasına Ümmü'nün. Ya yok derse, ya kızımı başkasına vereceğim derse diye bir korku sarmış Ümmü'yü. 3-5 emmi dayıyı bir araya getirip karşı köye göndermiş Aziz. Kendisi de gidenlerin yolunu sabırsızlıkla beklemeye başlamış çay kenarında. Derken gidenler görülmüş uzaktan. Aziz koşa koşa ulaşmış yanlarına. Suratları asık hepsinin de. Adam kesti attı. Hatır gönül de kalmamış kimsede. Her şeyin bir yolu yordamı var. İnsan kestirip atmaz ki böyle işlerde. Baldırı çıplağın biri Aziz. Davul dengince döver. Benim ona verecek kızım yok. Buraya da gelmemiş olun diyor. Aziz'in beti benze atmış. Neye uğradığını bilememiş. Dengi dengine ha. Görür o demiş o kadar. Çok geçmeden de Ümmü'nün haberi gelmiş. Babası tezelden bir tanıdığının oğluna vermiş Ümmü'yü. Hem de Ümmü'ye hiç sormadan gizlice Ümmü'den haber gelir Aziz'e. Ben gönlümce varmıyorum. Ne yapıp yapsın götürsün beni Aziz diyor. Aziz de haber salıyor Ümmü'ye. Sabret hele. Sabret ki her şeyin vakti saati var. Sen hazır ol yeter ki. Haydi deyince bohçan hazır olsun, gerisine karışma. Çok geçmeden de düğün davulları vurmaya başlıyor. Ümmü derseniz ateş üstünde. Durmadan haber salıyor Aziz'e. Ha, daha ne bekliyor? Yoksa 3 çocuk anası olunca mı kaçıracak beni? Yazık olsun erkekliğine diyor. Sonunda Aziz'e diyeceğini iletiyor Ümmü'ye. Koy ki 3 gün, 3 gece davullar çalınsın. Zurnalar ötsün. Koy ki ağa baban beyoğlu damadıyla yağlı ballı olsun. Koy ki düğün alıyı seni almaya gelsin. Okuyucular ünlesin. Pehlivanlar yağlansın. Şenlik şamata olsun. Al bir günü çemirle, bin atına, sonra da deh atı çaya doğru. Gerisine karışma. Ümmü'dür haberi bir iyice yerleştirmiş kafasına. Planını kurup sonra da vakti saatini kollamaya başlamış. Ne zaman ki davul zurna gelin alma havasını vurunca Ümmü'nün yüreği de bir inip bir kalkmaya başlamış. Al atı çekmişler evin sekisine.
aldubağını çemirleyip bir sıçrayışta binmiş Ümmü At'a. At şaha kalkmış.

çeşit çeşit. Öte yandan Ümmü sözleştiği yerde Aziz'i bekler bulmuş. Vakit kaybetmeden ata terkileyip çay boyunca kovmuşlar. Ta ki çayın dar boğazına gelene dek. Dar boğazdaki üslenmeç taşına gelince inmişler attan. İnmişler ya, çay azgın. Dalgalar kudurmuş. Arkadan babasının adamları yetişti yetişecek. Gerçi atlamak zor ama çay boyu at sürüp yakalanmaktansa taştan atlamak daha kolay. En iyisi hızlanıp atlamak karşıya. İlkin Aziz atlar taşa. Ümmü'yü tutmak için de elini uzatır. Ümmü de geri çekilip hız alır, atlar. Al duvağı ayaklarına dolaşır, suyu boylar. Aziz vakit geçirmeden atlar suya. Ama batar Ümmü. Bir tek al duvağı yüzer suyun üstünde. Al duvağı sarılır Aziz. Bakar ki boş. Atar elinden. Dalar suyun dibine. Ama çay azgın, dalgalar kuduruk. Sonra bir daha çıkar Ümmü su yüzüne. Aziz o tarafa kulaç atar ama yetişmesine kalmadan yine batar Ümmü. Sonunda kolu kanadı kırık çıkar su kenarına Aziz. Çıkar da Ümmü'nün dua elinde ağlar ağlar. Geriden yetişenler Aziz'i böyle görünce durumu anlarlar. Ümmü'nün babasına haber ulaşınca kızımı çaya itti. İsteyerek attı çaya. Kendine vermedim diye boğdu kızımı Aziz deyip doğruca karakola gider. Davulcusu, okuyucusu Ümmü'yü arar çayda. Bir yandan elleri kelepçeli Aziz şehire götürülür. Kızımı istedi, vermedim. Sonra da düğün günü onu kaçırıp suya attı. İşte tanıdıklarım var. Bu adamlar görmüş Ümmü'yü Aziz'in çaya attığını diye yalancı tanıklarla mahkemeye başvurmuş Ümmü'nün babası. Yargıç İlkin Aziz'e sormuş. Ayağı duvağına dolaştı. Çaya düştü demiş Aziz. Kapamış ağzını. Başka bir şey dememiş. Tanıklar bir ağız etmiş konuşuyorlar. Biz gözlerimizle gördük. Aziz attı Ümmü'yü. Babam seni bana yar etmez. Kimseye de olma diye itti çaya Ümmü'yü. Deliler aleyhine Aziz'in. Hiç de tanıdığı yok. Yani Aziz'den yana tek ifade yok. Hepsi kasten attı çaya diyor. Sonunda kararını açıklıyor mahkeme yargıcı. Tanıkların ifadesine göre Ümmü'yü kaçırıp cebren çaya atarak boğulmasına sebep olmaktan ölüme mahkum ediyorum diyor. Aziz taş gibi. Aziz zaten ölü. Ümmüsünü yitirmiş ki dünya dar geliyor zaten Aziz'e. Kararı dinliyor, kılı kıpırdamıyor, tınmıyor hiç. Devir de çok eski. Yargıcın dediği dedik. As as kes kes. O kadar. Atıyor da Aziz'i. Günlerini sayıyor. Hiç kimseyle de konuşmuyor. Zaten ayrı bir hücrede. Sıkıntısını türkülere döküyor. Sesi de çok güzel Aziz'in. Aziz'i ölüme mahkum eden yargıcın evi de yakındır cezaevine. Bir gece yarısı yargıcın karısı Aziz'in yanık sesiyle uyanır, dinler. Çarpılır birden. Aziz ağlayan, yalvarmalı bir sesle Ümmü'nün çaya düştüğünü öykülemektedir türküyle. Yargıcın karısı kocasını uyandırır. Kalk hele bey, senin idamlık mahkumun sesi ne güzel, nasıl da öykülüyor Ümmü'nün çaya düştüğünü diyor. Yargıçtır, kalkıp kulak veriyor Aziz'in sesine. Kaçındasın Ümmü gelin kaçında, saraltınlar dalabiyor saçında. Gelin Ümmü kaldı çaylar içinde, katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü, gelin Ümmü'mü. Coşkun çaylar akmaz iken harladı, zalim düşman kollarını bağladı. Gökte melek, yerde insan ağladı, katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Bir el atıp kapamadım kolunu, sarpa çattım bulamadım yolunu. Yaşın 15, mehel mi gördün ölümü? Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Kapam dedim, kapamadım fesini. Ayın 15'ine benzer kesimi. Kulak verdim, duyamadım sesini. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Başından yazmanı yörükler aldı. Ağzından hızmanı balıklar aldı. Gayrı kavuşmamız mahşere kaldı. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? 18'dir siyah saçın örgüsü. Bu güzellik sana hakkın vergisi. Suya düştü Ümmü kızın kendisi. Katil çaylar, nere koydun?

Davulcusu kaya dibi dolaşır. Seymenleri kuzu gibi meleşir. Evlerine kara haber ulaşır. Katil çaylar nere kodun önünü. Altın tası suya düşmüş dolabır. Sırma saçlar su üstünde yalabır. Şu gelinsiz gelen kervan banadır. Katil çaylar nere koydun ömrümü. Suya düştü tutamadım kolunu. Uzak gitti bilemedim yolunu. Güzel Mevlam kısmet etmiş ölümü. Katil çaylar nere koydun ömrümü. Kadı geldi mahkemeler kuruldu. İfadesi mustantıktan alındı. Komşuları Hakk'a niye yoruldu. Akmayası çaylar nere koydun ömrümü. Üç giderim beş ardıma bakarım. Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Hem ayrılık hem ölüm kahri çekerim. Katil çaylar nere kodun ömrümü. Suna boylumu. Vay be der yargıç. Vay ki vay. Aldanmışız. Yalancı tanıklara kanmışız. Suçlu olan hiç bu kadar işten söyleyebilir mi? Bunca güzel dillendirebilir mi bu olayı? Deyip sabahı iple çeker. Mahkeme kararının düzeltilmesini sağlar. Aziz'i salar cezaevinden. Bu kez yalancı tanıklarla Ümmü'nün babasını tıkar içeri. Sevgili dinleyenlerimiz, birinci öykümüz böyleydi. Şimdi ikinci öyküyü sizlerle buluşturalım. Bütün türkü öykülerindeki kızlar güzeldir ya, Ümmü hepsinden güzelmiş anlaşılan. Yaşadığı çağda onu delikanlılar paylaşamazmış. Şimdi de ardından yakalan türkü paylaşılamıyor. Muğla'dan Eskişehir'e, Denizli'den Manisa'ya kadar nice Ege il ve ilçeleri Ümmü'nün yaşadığı yer olmakla övünüyor. Kimisi olay bizim burada geçmiş, Ümmü de Dalaman çayında boğulmuş derken, kimileri Ümmü bizim hemşerimizdir ve Gediz'de boğulmuştur diyor. Bir başka ilçenin halkı Menderes'te boğulduğunu söyler Ümmü'nün. Aslında türküler böyledir. Halkın ortak malıdır. Ege'nin tüm yörelerinde Ümmü'nün öyküsü aşağı yukarıya aynı şekilde anlatılır. Güzel Ümmü'nün talibi pek çoktu. Hayli zengin olan babası onu zengin bir ailenin oğluna vermek istiyordu. Ümmü'nün gönlü ise kuş olup uçmuş Ahmet adlı fakir bir delikanlıya konmuştu. Ahmet nice hatırlı kişileri koydu araya. Gönlünü yapamadı Ümmü'nün babasının. Ümmü'nün babası dediğim dedik, ötürdüğüm düdük dedi ve kızını çayın öte yakasındaki köyün ağasının oğluna verdi. Ümmü at gelinlikleri giydi ama gönlü karalar bağlamıştı. Düğün kuruldu, zurna öttü, davul vuruldu. Geldi çattı gelin ama. Ümmü gelin ata bindirilip güveyinin köyüne doğru yola koyuldu. Köprüye gelince olanlar oldu. Vallahi köprünün altından bir kartal uçtu ve at mı ürktü yoksa Ümmü intihar için kendini mi attı bilinmiyor. Bilinen şu ki Ümmü gelinliğiyle boz bulanık sularda buldu kendini. İmdat yetişin, kurtarın diye bağıran çok oldu ya, çaya atlayan olmadı. Olup bitenleri uzaktan izlemekte olan Ahmet yel oldu esti, sel oldu attı ve kaldırıp kendini çaya attı. Az ilerisinde bürgüsünü gördü Ümmü'nün. Oraya kulaç salladı. Daha yetişemeden kendi gömüldü azgın sulara. Oraya yüzdü bulamadı. Buraya daldı bulamadı. Ümmü gelin gitti gider. Ümmü'nün babası bu işi Ahmet'ten bildi. Kadıya kızımı çaya Ahmet attı diye davacı oldu. Mahkeme kuruldu. İfadeler soruldu. Nezaretteki Ahmet idam edileceğinden değil, sevdiceğini temelli yitirdiğinden kara yaslara büründü. Hücresinin demir parmaklı penceresi önünde sesini kapıp koyuverdi. Acısından türkü yapıp koyuverdi. Ahmetçik bilmiyordu ki o pencere kadının evine bakıyordu. Kadı türküyü dinleyince Ahmet'in suçlu olmadığını anladı ve onu aklayıp beraat ettirip salıverdi. O günden öte Ahmet'in yaktığı Ümmü türküsü halkın dilinden düşmez oldu.

bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8, akşam saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3, öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nin batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, operasyona ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat depremlerinde milletin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşların dayanışma duygusunu, depremzedeler için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermediklerini vurguladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye iç cephe ve yargı sistemine dair önemli meselelere dikkat çekti. Bakan Gürlek konuşmasında, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İsrailli yetkililer Filistinlilerin Gazze'de zorla çıkarılmasına yönelik planlarını halen gündemde olduğunu ifade ederken bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e yeni askeri anlaşmalar imzalaması tepkiyle karşılanıyor. Uzmanlar Almanya, Yunanistan ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e silah satışlarını sürdürerek yeni askeri anlaşmalara imza atarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiklerini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz'de Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz yer alacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 25 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad parçalı bulutlu 28, Berlin parçalı bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra parçalı bulutlu 27, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris parçalı bulutlu 30, Priştine az bulutlu 29, Roma parçalı bulutlu 30, Saraybosna parçalı bulutlu 31, Sofya parçalı bulutlu 27, Tiran az bulutlu ve açık 36, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Viyana parçalı bulutlu 27 ve Zürih parçalı bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 35 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 34, Astana parçalı bulutlu 28, Bağdat az bulutlu ve açık 44, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek parçalı bulutlu 29, Duşanbe parçalı bulutlu 33, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 42, Kuveyt az bulutlu ve açık 40, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 34, Taşkent parçalı bulutlu 37, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal parçalı bulutlu 25, New York parçalı bulutlu 24, Sydney parçalı bulutlu 25 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 25 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 29, Gümülcine parçalı bulutlu 31, Kırcaali parçalı bulutlu 29, Köln parçalı bulutlu 30, Konrad az bulutlu 24, Köstence parçalı bulutlu 25, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik az bulutlu 31, Şunlu parçalı bulutlu 26, Tarak az bulutlu 25, Balkaneş parçalı bulutlu 25, Zenitsa parçalı bulutlu 30, Gazimagos az bulutlu ve açık 34, Girne az bulutlu ve açık 31, Lefkoşa az bulutlu ve açık 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 40 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçılar ölmez. Doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını. Şiirleriyle, besteleriyle, sazlarıyla, sesleriyle. Onlar zamana kazır adlarını. Ölümsüz olurlar. Kimi zaman sonsuzluğa uçuşan beste olurlar. Yüreklerinin en coşkulu duygularını sazlarıyla dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar sesleriyle. Kimi zaman ciğerlerimizi dağlarlar nameleriyle. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde, gök kubbede yankılanır. Gönül Akkor da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, bu programımızda 30 Aralık 2024 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Sanat ve Pop Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor'un hayatından kesitler paylaşarak seslendirdiği müzik eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sanatçının sesinden 1968 yılında yaptığı plak kayıtlarından Sevemez Kimse Seni adlı şarkıyı dinleyerek başlıyoruz.

Güller ve dudaklar, Tanrım beni baştan yarat, aşk fırtınası, böyle gelmiş böyle geçer ve daha onlarca unutulmaz besteleri belleklerimize kazıyan, birçok altın ve platin plak sahibi Gönül Akkor, 4 Şubat 1942 tarihinde Gümrük Mıntıka Amiri Tahsin Bey ile Muzaffer Hanım'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Gönül Akkor'un çocukluğu babasının güzel sesini ve annesinin udla çaldığı melodilere hayran olarak geçti. Yaşamlarını Eyüp semtinde geçiriyorlardı. Gönül Akkor'un Alev ve Kamuran adında iki kız kardeşi ve abileri vardı. Ailesi her zaman Gönül'ün öğretmen olmasını istiyordu. O da ailesini kırmamak için 1954 yılında öğretmen okuluna girdi. 1956 yılında okuldan kendi isteğiyle ayrıldı. Bu karar sonrasında babasının isteği üzerine evlendi. İskenderun'a gelin gitti. Bu evlilikten Nilüfer ve Gazanfer adında iki çocuğu oldu. Bu evliliğini 1959 yılında sona erdiren sanatçı, çocuklarını da alarak İstanbul'a ailesinin yanına geri döndü. Hasta olan babasını kısa süre sonra kaybetti. Bu acı kaybın ardından kardeşlerinin ve annesinin sorumluluğu Gönül Akkor'un omuzlarına bindi. Öğretmen maaşıyla ailesine bakamayacağı için şarkıcılık yapmaya karar verdi. 1960 yılında TRT'nin açtığı sınavlara girdi. 560 kişi arasında radyoya kabul edilen 7 kişiden biri oldu. Sınavı kazanınca Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. Burada Muzaffer İlkar, Supi Ziya, Ruşen Kay gibi isimlerden dersler aldı. 1964 yılında staj süresi bitince Ankara Radyosu'nun solistleri arasındaydı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza sanatçının sesinden 1975 yılında yaptığı 45'lik plaktan Sizden Biri adlı şarkıyı dinleyerek devam ediyoruz.

Ankara Radyosu'nda başarılı bir başlangıç yapan Gönül Akkor'un tanınırlığı artmıştı. Bir süre sonra İstanbul'a tayini çıktı. 1965 senesinde Gönül Akkor, Behiye Aksoy'un az solist olduğu gazinoda Erol Büyükburç ve Nesrin Sipahi ile birlikte çalışmaya başladı. 1966 yılında bir gazinoya az solist olarak girdi. Gazinolarda sahne alırken peş peşe plaklar çıkarmaya başladı. Bu plaklarla adından sürekli söz ettirdi. Dönemin popüler gazinoları Gönül Akkor'u sahneye çıkarabilmek için birbirleriyle yarıştı. Gönül Akkor daha sonra Güller ve Dudaklar, Bağdat Yolu, Kıskanırım, Bir Ateşim Yanarım, Tanrım Beni Baştan Yarat, Beterin Beteri Var, Kemancı gibi çok sayıda 45'lik ve uzun çalar çıkardı. Bu plaklarla sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Gönül Akkor'un Sana Ben Kulum, Böyle Gelmiş Böyle Geçer adlı şarkıları satış rakamlarını alt üst edince usta sanatçı 1970'lerin başında pop türünde 45'likler çıkarmaya başladı. 1974 yılında Türkiye'de ilk defa Esin Engin'in aranjmanlarıyla ve yine Esin Engin'in yönettiği Batı Sazları ve Senfoni Orkestrası eşliğinde Sizin Seçtikleriniz adlı eserle bir ilke imza attı. Bu eser yine Türkiye'de ilk defa platin plak kazanan eser oldu. Gönül Akkor sanat hayatı boyunca çok sayıda altın plak aldı. Daha sonra arabeske geçen Gönül Akkor yine ses getiren çalışmalara imza attı. Programımıza sanatçının 1972 yılında yaptığı 45'lik plaktan yer alan şarkısı Güller ve Dudaklar adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

Müzik kariyerinde başarılı işler yapan Gönül Akkor, beyaz perdede de kendini gösterdi. 1962 yılında Kapak Yıldızı yarışmasına girdi. Bu yarışmada finale kalan isimlerden biri oldu. Bunun üzerine Metin Erksan ve Sağlık Şendil gibi sinemanın önemli isimleri ona sinema filmi teklifinde bulundu. Bu tekliflerin ardından Gönül Akkor, Biraz Kül Biraz Duman, Vesikalı Yarim, Yuvamı Yıkamazsın, Çile Bülbül, Dönüş, Kırık Hayatlar ve

projeye başladı. Bu albümdeki Beni Tanıma ve Ağlama Anne gibi şarkılarla sevenlerini mest etti. Programımıza sanatçının sesinden 1994 yılında Sezen Aksu ile yaptığı Dönüş albümünde yer alan Ağlama Anne şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Güzelliği ve zarafetiyle de tanınan Gönül Akkor, Türk sanat dünyasında sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda duruşuyla da örnek alınan biri olmuştur. Hem sinema hem müzik kariyerindeki başarıları onu uzun yıllar boyunca Türk halkının sevdiği bir sanatçı yapmıştır. Her zaman saygı duyulan bir isim olan Gönül Akkor, Türk sanat dünyasında iz bırakan sanatçılardan biridir. Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında Aşkımıza Ağlıyorum, Şarkılar Yazdım Sana, Gönlümün İçindedir, Tadı Yok

Sensiz geçen intizar, bir gece ansızın gelebilirim ve duydum ki unutmuşsun gibi eserler bulunuyor. Şimdi sanatçının sesinden Bir Gece Ansızın Gelebilirim adlı pop müzik şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

60'a yakın 45'lik plak ve uzun çalar, 10 kadar kaset ve CD şeklinde albümün yanı sıra birçok film yapan Gönül Akkor, 2002 yılında beyin kanaması geçirdi. Ameliyat sonrasında uzun süre hatırlama ve konuşma güçlüğü çeken sanatçı, 30 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sanatçı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Feriköy mezarlığına defnedildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de sanatçının sesinden Sen de Git şarkısına kulak verelim.

Türk sanat müziğine, özellikle Türk pop müziğine ve arabesk müziğe yaptığı değerli katkılarla, seslendirdiği şarkılarla, yaptığı albümlerle, oynadığı filmlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Sinema ve ses sanatçısı Gönül Akkor'u unutmayacağız. Onun söylediği şarkılarda sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Programımıza sanatçının 1969 yılında yaptığı 45'lik plakta yer alan Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya adlı şarkısını dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülşin Çağlar. Başka bir programda tekrar birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece ve sabah saatlerinde Antalya Körfezi açıklarında 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon lirasının nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını kaydetti. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Ekipler tarafından 81 ilde sürdürülen denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı inceleniyor. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Leipzig Halle havalimanında insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik aldığı kararları değerlendirdi. Rusya Devlet Televizyonu ve Radyo Kurumu'na konuşan Lavrov, Almanya'nın kararları arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu Berlin'deki Rus evinin kapatılmasında yer aldığına dikkati çekti. Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapattığını hatırlatıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor ifadelerini kullandı. Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurguladı. Ve spor temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan'la Alf Olav Rosland üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Sigurd Kringsta olacak. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

eski ben. Bilmiyorum nereye gitti o eski ben. O bir tebessüme mesut olup sevinen. Göçebe kuşlar gibi bir gün baktım ki birden. Beni bırakıp uçup gitmiş o eski ben. Heyecanım başkaydı birini severken. Sesim çok daha tatlıydı merhaba derken. Ne yaptım ki sana ben? Söyle, söyle neden?

Irish mountain band singing. Saadete beni sen alıştırdın. 30 sene, 30 sene nedir ki çabucak benden bıktın? Tam zamanım, tam yaşamak zamanım derken. Yazık ettin doğrusu, yazık. O eski ben.

açmam ben seni. Güneşi de alıp gittin kendinle beraber. İçkiler, kahkahalar oldu birer keder. Ya beni çağır ya da ben sana geleyim. Sensiz yaşayamam.

0: iklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ve yağmobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon lirasının nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını kaydetti. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Ekipler tarafından 81 ilde sürdürülen denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı inceleniyor. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik aldığı kararları değerlendirdi. Rusya Devlet Televizyonu ve Radyo Kurumu'na konuşan Lavrov, Almanya'nın kararları arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının da yer aldığına dikkati çekti. Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlatıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor ifadelerini kullandı. Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurguladı. Ve spor, temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Eskas'ın yardımcılıklarını yani Erik Engan'la Alf Olav Rosland üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Sigurd Kringstad olacak. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dil Ovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: dinleyiciler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 28, Belgrad parça bulutlu 17, Berlin parça bulutlu 10, Helsinki sağanak yağışlı 4, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Londra parça bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris parça bulutlu 18, Priştine az bulutlu 15, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Bişkek parça bulutlu 15, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent parça bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 13, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 20, Köln parça bulutlu 14, Komrat az bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 18, Münih parça bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazimagosa az açık 22, Girne açık 26, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

sayın dinleyiciler, en çok yağış alan yerlerde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Beşikdüzü'nde 41 kilogram, Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü'nde 32, Giresun Görele Kuşçuluk Köyü'nde 30, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 23, Rize Pazar'da 19, Sinop Erfelek'te 18, Ardahan Çıldır Samsun Bafra Toprak Su Araştırma Merkezi'nde 15 kilogram, Kastamonu Çatal Zeytin'de 15, Kars Selim Beyköy'de 13, Erzurum Uzundere'de 12, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi'nde 11 kilogram. Bingöl Adaklı, Bartın Amasra ve Bitlis Adil Cevaz Çanakyayla Köyü'nde 8 kilogram. Sayın dinleyiciler, en çok yağış alan yerlerde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Gürs Hava Savunma Sistemi'nin atışlı faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre şirket tarafından geliştirilip üretilen Gürs, farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sunan yapısıyla saha faaliyetlerine başladı. Aselsan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gökyüzünde tehdit varsa karşısında Gürs, yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan Aselsan Gürs, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere sağlanacak desteğe ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve kredi garanti fonu kefaleti sağlanacak. Söz konusu destek programına başvurular 30 Eylül tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Program kapsamında sağlanacak destekle KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmaları, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmaları ve sürdürülebilir şekilde büyümeleri hedefleniyor. İstanbul'da Kağıthane'deki evinde 51 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor. Ezel, 80'ler ve Kuruluş Osman gibi sevilen yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen başarılı oyuncu için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç'ın naaşı, ailesi, tiyatrocu arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Kılıç'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Oyuncunun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 7 cenaze getirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastanelere getirilen cenazelerden ikisinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 5'inin de enkaz altından çıkarıldığını, ayrıca 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 73.658'e, yaralı sayısı 174.622'ye yükseldi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Ligde Rize Spor sahasında Alanya Spor'u, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Her iki karşılaşmada saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimi 0 ila 2. kilometrelerinde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla-Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Atmosferden haber var programımız başladı. Saatler 18'i gösterene dek yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Son hava tahminlerini uzmanlarımız kanalıyla sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Programımızın birinci bölümünde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimizle telefon bağlantılarımız olacak. İkinci bölümde ise 17 haberlerinden sonra Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. İkinci bölümde programımızda Ankaralı, İstanbul dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu aktaracağız. Bir kez daha güzel bir akşam diliyor. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşıyoruz. Bugün 7 Eylül 2026, tarihte bugün 1566'da Kanuni Sultan Süleyman Zgetvar seferinde gut hastalığı yüzünden yaşamını yitirdi. 28 Kasım 1566 tarihinde de defnedildi. 1776'da dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle yani kaplumbağa adlı araç suyun altından giderek New York limanında demirlenmiş bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nın bayrak gemisi HMS Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi ancak saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. 1782'de Almanya doğumlu Alman İngiliz astronom, teleskop üreticisi ve besteci William Herschel kendi tasarımı olan teleskopla Satürn bulutsusunu keşfetti. 1812'de Moskova'ya yürüyen Napolyon Bonaparte, Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi. 1822'de Portekiz'in sömürgesi olan Brezilya bağımsızlığına kavuştu. 1901'de 19. yüzyılda Batı'nın Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan Boxer ayaklanması sona erdi. 1916'da İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1927'de Amerikalı mucit Philo Taylor Farnsworth tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyonu geliştirdi. 1938'de Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır dedi. 1940'ta 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı Londra'yı bombalamaya başladı. 57 gün kesintisiz devam eden gece bombardımanlarına The Blitz adı verilmişti. 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda İtalya müttefiklere teslim oldu. 1946'da Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan dolarının değeri 131,50 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi. 1947'de Türkiye-Irak Dostluk Antlaşması imzalandı. 1956'da Birleşmiş Milletler'de köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğe benzer kurum ve uygulamaların kaldırılması ek sözleşmesi kabul edildi. 1958'de ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez dedi. Demeç, Başbakanı Adnan Menderes'in idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya açıklamasına yanıt oldu. 1974'te şair ve öykü yazarı Celal Sılay vefat etti. 1977'de İstanbul'da tüp gaz kuyrukları başladı. Tüp gaz peşin parayla sıra numarası alınarak satılıyordu. 1978'de İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi karşıtı gösterilere 20 bin kişi katıldı. 1979'da 12 Eylül darbesine giden süreçte Turgutlu Manisa'da ülkücü militanlar Halil Esendağ, Selçuk Duracık ve 16 yaşındaki Ali Aksakal fırın basıp sol görüşlü 4 fırıncıyı öldürdü. 1979'da İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu yasakladı. 1980'de 12 Eylül darbesine giden süreçte Viranşehir, Urfa'da okullarda Türk bayrağı çektirip İstiklal Marşı söyleten Asteğmen İlyas Bayraktutar PKK tarafından işkenceyle öldürüldü. 1982'de Esenboğa katliamı sanığı Asala militanı Levon Ekmekciyan tek celsede idam cezasına çarptırıldı. 1983'te Kadir Mısıroğlu Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. 1985'te Akşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er yanarak şehit oldu. 1986'da Desmond Tutu, Güney Afrika'da ilk siyahi Anglikan Kilisesi lideri oldu. 1986'da Şili'de junta hükümetinin başkanı Augusto Pinochet suikasta uğradı. 5 koruması öldü, Pinochet ise yara almadan kurtuldu. 1988'de mimar Sedat Hakkı Eldem vefat etti. 1999'da Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 17 kilometre kuzeybatısında 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde 143 kişi yaşamını yitirdi. 1600'den fazla kişi de yaralandı. 2005'te oyuncu Efkan Efekan vefat etti. 2011'de Lokomotiv Yaroslav buz hokeyi takımını taşıyan Yakovlev Yak-42 tipi uçak Yaroslav Havalimanı'ndan kalkışının ardından İdil Nehri'ne düştü. Uçakta bulunan 45 kişiden 43'ü olay anında, Alexander Galimov ise 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada sadece uçak mühendisi Alexander Sizov hayatta kaldı. 2012'de motosikletçi Kemal Merkit, Antalya'da düzenlenen Trans-Anatolia Rally Raid parkurunda bir yarışçının arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 2017'de Meksika'nın Chiapas eyaletinde 8,1 şiddetinde deprem oldu. Depremde 97 kişi yaşamını yitirdi. Son olarak 2017'de tıp doktoru, akademisyen ve siyasetçi, Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü Türkan Akyol vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz programımızın ilk bağlantısında. Van ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Mert Aslan'a kulak verelim. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Nuşe Hanım, merhabalar.
0: Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için Mert Bey.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Van Gölü'nde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetin esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari'de 17, Muş'ta 12, Van'da 11 ve Bitlis'te 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınızla birlikte Mert Bey.
1: Ben teşekkür eder. İyi yayınlar dilerim Nurçe Hanım.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Van ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Programımızın ilk şarkısında Can Oflaz bir şarkıyla sizlerle radyolarınızda Elleri Ellerimi.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini şimdi uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan'dan alacağız. Evren Bey, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgemiz için.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleriyle, yarın akşam saatlerine kadar Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde, yani kıyı kesimlerde yağış geçişleri olacak. Yağışlar yerel, zaman zaman kuvvetlenebilir. Ancak tabii kısa süreli yağışlar bunlar. Yaz sahanına benzer yağışlar, bahar yağışları. Sıcaklıklarsa yağış alan kesimlerde çok önemli bir değişiklik olmayacak, ama yağış almayan iç kesimlerde 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, yerel orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Yağış anında belirttiğim gibi rüzgar da kuvvetlenebilir. Muhakkak takip edilmesinde fayda var. Samsun'da beklediğimiz bu gece en düşük hava sıcaklığı 17 derece Celsius. Yarın beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı ise 25 derece Celsius. Kastamonu'da 9-24, Sinop'ta 17-27, Ordu'da en düşük 18, yarın en yüksek 24. Tokat'ta 12-23, Amasya'da 12-24, Çorum'da ise bu gece beklediğimiz en düşük hava sıcaklığı 8, yarın beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı ise 24 derece olacak efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Evren Bey.
1: Sağ olun, iyi yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Samsun ve çevresi için son tahminleri uzmanlarımızdan Sayın Evren Bakılan'dan aldık. Altın gün şimdi sizlerle Yüce Dağ başında.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze telefonla bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Selda Öz hattımızın ucunda şu anda. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Son değerlendirmeler neler bölgeniz için dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz.
1: Teşekkür ediyorum, hemen aktarıyorum. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli parçalı az bulutlu. Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarımız bulunmakta. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması beklenilmektedir. Hava sıcaklığına gelince mevsim normalleri civarında. İlimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 19'a 27, Edirne 15'e 30, Kırklareli 14'e 27, Tekirdağ 17'ye 26, Kocaeli 18'e 27, Sakarya 16'ya 28, Yalova 18'e 28 derece. Denizlerimize gelince Marmara ve Batı Karadeniz'de fısınamsı rüzgar beklenmekte. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Görüş iyi. Batı Karadeniz'de İğneada ve Sinop arası hava parçalı çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemiz için beklentilerimiz bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere efendim.
1: Teşekkürler, sizlere de iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalınız. İstanbul ve çevresi için son tahminlerden sonra bir yeni türkü şarkısıyla Can Gox radyolarınızda. Eyvallah.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda bölge bölge son hava tahminlerini almaya devam ediyoruz. Sırada Eskişehir ve çevresi var. Uzmanlarımızdan Sayın Selin Demiralp hattımızda bilgileri, değerlendirmeleri aktarmak üzere. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için sözü size bırakalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge modelimize bağlı il merkezlerine beklenen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 11-27, Kütahya 8-26, Bursa 15-29, Bilecik 13-26 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Eskişehir ve çevresi için son tahminleri 3. bölgemizden, Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Selin Demiralp aktardı. Madrigal söylüyor şimdi, Kelebekler.

0: Madrigal'den dinledik. Kelebekler, Konya'ya gidiyoruz. Son hava tahminlerini almak üzere uzmanlarımızdan Sayın Meryem Bağcı'dan alacağız değerlendirmeleri. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Nesin Hanım, hoş bulduk.
0: Son tahminler neler, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz Meryem Hanım.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yanlardan hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 15, en yüksek 25, Aksaray'da en düşük 13, en yüksek 26, Karaman'da en düşük 12, en yüksek 26, Niğde'de en düşük 10, en yüksek 26 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınızla birlikte Meryem Hanım. İyi akşamlar. Son tahminleri Konya ve çevresi için aldıktan sonra yaşlı amcaya kulak verelim. Anla hain.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda 15. bölgemiz olan Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Recep Oğur'dan alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için son tahminleri rica ediyoruz sizden.
1: Tabii, aktarıyorum hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölgemizde havanın açık ve az bulutlu ve yer yer rüzgarlı olmasını bekliyoruz. Rüzgarlı havanın Şanlıurfa'nın kuzeyinde, Sivele, Karaca'da, Viranşehir çevrelerinde, Mardin'in batısında ve merkezinde, Derik, Mazıdağ, Mardin merkez çevrelerinde, kısmen Kızıltepe civarlarında, Diyarbakır'ın kuzeyinde, Çermik, Ergani, Dicle, Hani, Lice, Kulp ve Batman'ın kuzeyinde olmasını bekliyoruz. Genel olarak illerimizin kuzey ilçelerinde, ama Mardin merkeze biraz daha yakın görünüyor. Mardin merkez haricinde diğer illerde kuzeyde kalmış gibi görünüyor. Haricinde bir yağış falan, yağış ve benzeri bir hadise beklemiyoruz. Açık, az bulutlu, rüzgarlı dedik. Sıcaklıklar yarın bugüne göre 1-2 derece daha serin. Bu sıcaklık düşüşleriyle beraber sıcaklıklar şu an mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgara gelecek olursak demiştik, kuzeybatılı yönlerden esiyor bu rüzgarlar. Serin bir hava getirmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın günün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 16'ya 33 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 22'ye 33, Mardin'de 21'e 31, Batman'da 14'e 34, Siirt'te 20'ye 33, Şırnak'ta ise 22'ye 31 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Recep Bey. İyi akşamlar efendim. Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bir bölgemiz daha olacak son hava tahminlerini almak üzere. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan'a kulak veriyoruz şimdi. Kayseri ve çevresi için iyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için sözü size bırakalım Mevlüt Bey.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, arası orta kuvvette, Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 8-25, Kırşehir 11-24, Nevşehir 8-23, Sivas 7-22 ve son olarak Yozgat 8-20 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalın Kayseri ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte birinci bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Evdeki saatten dinleyeceğiz bir şarkı. Çürüdüm radyolarınızda olacak. Saat başı haberlerimizin ardından Atmosferden Haber Var programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Gürs Hava Savunma Sistemi'nin atışlı faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre şirket tarafından geliştirilip üretilen Gürs, farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sunan yapısıyla saha faaliyetlerine başladı. Aselsan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gökyüzünde tehdit varsa karşısında Gürs, yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan Aselsan Gürs, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere sağlanacak desteğe ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve kredi garanti fonu kefaleti sağlanacak. Söz konusu destek programına başvurular 30 Eylül tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Program kapsamında sağlanacak destekle KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmaları, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmaları ve sürdürülebilir şekilde büyümeleri hedefleniyor. İstanbul'da Kağıthane'deki evinde 51 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor. Ezel, 80'ler ve Kuruluş Osman gibi sevilen yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen başarılı oyuncu için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç'ın naaşı, ailesi, tiyatrocu arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Kılıç'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Oyuncunun naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 7 cenaze getirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastanelere getirilen cenazelerden ikisinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle yaşamını yitirdiği, 5'inin de enkaz altından çıkarıldığını, ayrıca 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 73.658'e, yaralı sayısı 174.622'ye yükseldi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Ligde Rize Spor sahasında Alanya Spor'u, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Her iki karşılaşmada saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor. Atıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesinde atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın 17 haberlerinden sonraki ikinci bölümünde de bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Bu bölümde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum meteoroloji bölge müdürlüklerimizden, uzmanlarımızdan son hava tahminlerini öğreneceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenim Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyor. Programımızın ilk bağlantısında, bu bölümün ilk bağlantısında uzmanlarımızdan Sayın Hasan Hüseyin Özkan'a kulak veriyoruz. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Adana ve çevresi için neler söyleyeceksiniz bizlere Hasan Bey?
1: Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının iç ve yüksek kesimlerde 2 ile 6 derece azalması beklenirken rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, Mersin'in batısı ve yüksek kesimleriyle Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şu şekilde: Adana az bulutlu ve açık, en düşük 24, en yüksek 37. Mersin az bulutlu ve açık 25-34. Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 18-34. Osmaniye az bulutlu ve açık 20-36. Gaziantep az bulutlu ve açık 17-32. Kilis az bulutlu ve açık 21-35. Ve son olarak Hatay az bulutlu ve açık, en düşük 22, en yüksek 33 derece. Aktaracaklarım şimdi bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Hasan Bey.
1: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. İstanbul'a gidelim bakalım, trafikte şu dakikalarda durum nasıl? Köprülerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yok, ancak Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğun, yer yer akıcı. Halıcıoğlu yönünde ise açık sevgili dinleyenlerimiz. Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi'nde yoğunluk var. Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar yaklaşık 45 dakikada gidiyor. 7.8 kilometrelik mesafe yaklaşık saate 10 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergahta. Temde Hastal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 40 dakika yolculuk süresi. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar, Temde Ümraniye den Çamlıca gişelere kadar, yine Temde Ümraniye kavşağından Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar yarım saat yolculuk süreleri sevgili dinleyenlerimiz. Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 35 dakikada gidilebiliyor. 6.9 kilometrelik mesafe saatte 12-13 kilometre hızla kat ediliyor. E5'te D100 Karayolu'nda havalimanı kavşağından Küçükçekmece kavşağına kadar 25 dakika yolculuk süresi. İnkişaf Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Acıbadem 4 yoldan Cadde Bostan'a kadar, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mibusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Abbasağ'dan Sirkeci'ye kadar, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mibusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. E5'te yoğunluk var. Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar yaklaşık 45 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Otogar bağlantı yolu Mahmut Bey Caddesi'nden Metris Kavşağı'na kadar, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi'nde Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Temde Ümraniye kavşağından Ataşehir kavşağına kadar da 10 dakikada gidiliyor İstanbul'da. Kolaylıklar diliyor sizlere trafikte. Bir şarkı dinliyoruz. Evrencan Gündüz söyleyecek. Yine yol göründü gurbete.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Oktay Öztürk'ten alacağız son tahminleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar efendim. Sağ olun.
0: Bölgemiz için söz sizde Oktay Bey.
1: Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yarın kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Düzce, Zonguldak, Bartın kıyılarında öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 12 derece 25 derece, Çankırı 8'e 26, Kırıkkale 12'ye 25, Bolu 8'e 25, Zonguldak 16'ya 24, Düzce 13'e 26, Bartın 14'e 28 ve Karabük 11 dereceye 29 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Oktay Bey.
1: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ankara ve çevresi için aldık son tahminleri. Erdem Yener, bana yalan mı söylediler diyor şarkıda.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Antalya ve çevresi için son tahminleri alacağız. Atmosferden haber var programımızda. Bilgileri uzmanımız Sayın Ömer Güven bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için Ömer Bey.
1: Bölgemiz genel itibariyle açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı sahil kesimlerde 1 ila 3, gece sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren güney yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette. Akşam ilk saatlerde yerleri kuvvetli geçmesini bekliyoruz. Bir meteorolojik uyarımız var. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerde yerleri yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu duruma göre beklediğimiz gecenin düşük ve yerden yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Antalya Konyaaltı 26-38, Havalimanı Aksu 20-35, Kepez 27-37, Kemer 23-33, Kaş 26-36, Demre 24-36, Finike 24-35, Kumluca 18-36, Elmalı 14-32, Korkuteli 14-30, Serik 24-35, Manavgat 23-36, İbradı 16-30, Akseki 17-30, Gündoğmuş 20-31 derece olacak. Muğla ve çevresindeki sıcaklıklar: merkezde 19-34, Fethiye 24-37, Seydi Kemer 21-37 derece olacak. İç kesimlerde Isparta'da 13-30, Burdur'da 14-32 derece olacak. Denizcilerimiz için genel durum şu şekilde: rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, öğleden sonra Antalya Körfezi'nde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarında olacak. Hava açık geçecek. Görüş iyi olacak efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ömer Bey. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Antalya ve çevresi için son tahminlerden sonra İzmir'e gidiyoruz. Bakalım bu bölge için değerlendirmeler neler? Sorumuzun cevabını uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı'dan alacağız. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurcan Hanım.
0: Son tahminler neler? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz Muzaffer Bey.
2: Tabii bölgemiz genelinde açık bazı bulutlu bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında kıyı kesimlerde 2 ila 3 derece civarı azalma bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli, aşağı yukarı 40 ila 60 kilometre saat hızında esmesi bekleniyor. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Çanakkale-Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Çeşme-Bodrum arasında kuzeyli yönlerden yine 5 ila 7 bafor kuvvetinde esmesi bekleniyor. Merkezlerimizin yarın bekleyen en yüksek sıcaklıkları: İzmir'de 34 derece, Çanakkale 28, Manisa 33, Aydın 37 ve Balıkesir'de 29 derece olması bekleniyor. Bu akşam aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Muzaffer Bey. İyi akşamlar efendim. İzmir ve çevresi için son tahminler böyleydi. Köfün söylüyor şimdi geri dön.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın İlter İşçi'ye kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için İlter Bey.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı, yarıya çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Bölgemizin kıyı kesimlerinde sağanak ve gökyürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Aralıklı ve lokal olarak iç kesimlerinin ise parçalı az bulutlu olmasını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 23-18, Rize 23-15, Gümüşhane 21-10 derece, Giresun 23-18 derece ve Artvin 19-13 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak yağışların bölgemizde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve lokal olarak etkili olmasını tahmin ediyorduk. Yarından sonra öğle, özellikle yarın öğle saatlerinden sonra ise bölgemizde parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. İlerleyen günlerde de çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü bölgemizde yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların da hissedilir derecede artacağını bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarımızda.
1: Sağ olun. İyi günler.
0: İyi akşamlar efendim. Son tahminleri aldık. Trabzon ve çevresi için Sibel Alaş'tan dinleyelim. Bende hüküm sür.

0: seviniriz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların Mayıs'ın normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yer yer kuvvetli fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 14'e 27, Kars 3'e 18, Ağrı ise 6'ya 23 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Aleyna Hanım. İyi akşamlar. Son tahminleri Iğdır, Ağrı ve Kars için aldık. Bakalım Afyonkarahisar ve çevresi için değerlendirmeler neler? Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz var. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar efendim. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için Göktuğ Bey.
2: Tabii ki Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge geliminin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olmasını bekliyoruz biz. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 26 derece, Denizli en düşük 19, en yüksek 33 derece, Uşak en düşük 12, en yüksek 29 derece olarak tahmin etmekteyiz. Günün için yapmış olduğumuz yerler bu şekilde Muçhan.
0: Çok teşekkür ediyoruz Göktuğ Bey. İyi çalışmalar diliyoruz efendim.
2: Teşekkür ederim efendim. Yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Dilan Çıtak söylüyor. Çık dışarı.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda başkentli dinleyenlerimiz için trafikteki durumu paylaşacağız. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk gözleniyor. Ana yollarda durum nasıl öncelikle paylaşalım. Eskişehir yolu hem şehir merkezine hem de şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Konya yolu da aynı şekilde şehir merkezine kadar ve şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Samsun yolunda da şehir dışına doğru yoğunluk var. Yoğun, yer yer akıcı seyrediyor şu dakikalarda bu güzergahta trafik sevgili dinleyenler. 2452. cadde Etimesgut yolu Doğu Caddesi Angora evlerinden Etimesgut kavşağına kadar yarım saatte gidiliyor. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Gata'dan Seyitler kavşağına kadar 20 dakika yolculuk süresi. Atatürk Bulvarı'nda yoğunluk var. BDDK'dan Opera'ya kadar 20 dakikada kat ediliyor güzergah. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar aynı bulvarda Tıp Fakültesi Caddesi'nde Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Dikmen Caddesi Cevizlilere Caddesi girişinden polis evine kadar. 2452. cadde Ümitköy kavşağından Angora evlerine kadar. Fatih Köprüsü Kızlarpınarı Caddesi Sanatoryum sapağından Fatih Stadı'na kadar. Gençlik Caddesi Kazım Karabekir Caddesi Necati Bey Caddesi girişinden Hava Kurumu Müzesi kavşağına kadar. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ziya Gökalp Caddesi Maltepe Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Konya yolunda Eskişehir yolu sapağından Gazi Hastanesi'ne kadar, Eşref Bitlis Caddesi İvedik Kavşağı'ndan Gata'ya kadar, Eskişehir yolunda İsmet İnönü Bulvarı'nda MTA'dan Sazıçta'ya kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Ankara'dan Erzurum'a gidiyoruz. Bakalım bu bölge için son hava tahminleri neler? Değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Melek Özkan bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzurum ve çevresi için söz sizde.
1: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, Erzincan'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri Erzurum ve Ardahan 3 derece, Erzincan 9 derece ve Bayburt 5 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, mesai arkadaşlarınızla birlikte Melek Hanım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Atmosferden Haber Var programımızın son bağlantısı oldu. Sevda Tekin'den dinleyeceğimiz bir Deniz Seki şarkısıyla veda ediyoruz sizlere. Zor mu radyolarınızda olacak? Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Güzel bir akşam diliyoruz sizlere. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 26, Bursa, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 26 derece, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa 34, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 39 derece, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 35, Mersin 34 ve Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 27, Çankırı 28, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 27, Sivas ve Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleriyle Sinop sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 27 derece, Bolu 25, Düzce ve Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 20, Bayburt 20, Çorum ve Giresun 25, Gümüşhane 23, Ordu 25, Rize 24, Samsun 26, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 16, Bingöl 29, Bitlis 26, Elazığ 30, Erzincan 23, Erzurum 21, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 22, Malatya ve Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5. dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını açıkladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trende bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek. İptal, iade ya da başka nedenlerle koltuk boşalması halinde sistem kayıt oluşturan yolculara otomatik olarak bildirim gönderecek. Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini, yolcuların bilet satın alma işlemlerinin ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasından e-biletlerine ulaşabildiklerini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, Amerikan müzakerecilerin barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz. Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan temsilcilerinin Ukrayna'daki temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını da değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ve spor, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için ölümün habercilerini araştırdık. Siz de şaşırdınız değil mi? Evet, ölümün habercileri. Eskiden, çok eskiden evde yaşayan hayvanların ölüme haber verdiklerine inanılırmış. Dalda öten baykuşun, vakitsiz öten horozun, mekanın üzerinde döne döne uçan kargaların, sürekli anarıp duran eşeğin, uzun uzun havlayan çakalın ölümün habercisi olduğuna inanmış insanlar. Sadece bunlar mı? Tabii ki hayır. Rüyalar da var. Görülen bazı rüyaların gerçek hayatta insanların başlarına geldiği inancı, gerçek hayatla rüya arasında bir bağlantı kurma yoluna götürmüş insanları. Böylece rüyada görülenler yorumlanmaya başlanmış. Rüyada bir ağacın kökünden devrildiği görülürse, ev ahalisinden yaşlı birisinin öleceğine, rüyada bir deve evin kapısının önüne çökerse, o evden birisinin öleceğine inanılmış. Bir kadın rüyasında yaş odun yüklendiğini görmüşse, rüyada alt azı dişini çektiren birinin yakın akrabalarından bir kadının, tam aksine üst azı dişini çektiren birinin de yakın akrabalarından bir erkeğin öleceğine inanılmış. Ölen bir akrabanı, yakınını çok fazla rüyanda görürsen, ölen kişinin seni yakınına çağırdığı, yanına almaya çalıştığı söylenmiş. Tabi bunlardan kurtulmak için lokma dökmeler, insanlara onları düşünerek sadaka vermeler, dualar okumalar işte hep böylece ortaya çıkmış. Kara bir rüya gören ertesi sabah bir soğan keser, evin üstüne çıkıp umduğun umacağın bu olsun deyip atarlarmış. Rüyada çıplak bir kadın görülürse o evden bir erkeğin, çıplak bir erkek görülürse de o evden bir kadın öleceğine inanılırmış. Rüyanda tıraş olunca da ölürmüşsün. Sadece bunlar mı? Fiziksel olarak da ölümün belirtileri varmış. Ölecek adamın el ayak tırnakları morarmaya başlarmış, bedeni sararırmış, yemeden içmeden kesilirmiş. Ölecek insanın gözlerinin feri gidermiş. Ayaklarından itibaren canı çekilmeye başlar, boğazında da toplanırmış. Ölecek insan daha önceden ölmüş olan yakınlarıyla konuşmaya, onları sayıklamaya başlarmış. Ölecek insanın gözlerine perde düşermiş. Ölecek insanın burnu da düşermiş, hatta kulağında bir çizgi oluşurmuş. Bunları bilen halk, bunları bertaraf edebilmek için bir şeyler de yapmaya başlamış. Ölünün üzerinde, çevresinde, ölünün bulunduğu evin bütün mekanlarında tütsü dolaştırılmış. Kimileri batıl inanç olan, ilginç şeyler de ortaya çıkmış böylece. Ölünün üzerine toprak atarken küreğin yere bırakılması, elden ele verilmemesi, diğer toprak atacak kişinin de küreği yerden alınması beklenmiş. Böylece ölümün arada bir yerde birilerinde durdurulması. Mezarlığın toprağı ile eve gelinmezmiş mesela. Ayakkabılarda kalan toz, çamur güzelce temizlenirmiş. Cenaze mezarlığa götürülürken evde uyuyan varsa da hemen uyandırılırmış. Hatta çok ilginç bir gelenektir. Gece evden süt, yoğurt, ekşi, tuz, acı şeyler verilmez, eve de alınmazmış. İlle de verilmesi gerekiyorsa üzerine yeşil bir yaprak kapatılırmış. Bıçak, sabun, elden ele asla verilmezmiş. İşin bitince yerine koyarmışsın, diğer kullanacak olan kişi de onu yerinden alırmış. Elbette ki vakti saati geleni kimse tutamaz. Anadolu'da ölüm olayı çeşitli şekillerde duyurulurmuş. Ölü sahipleri tarafından, komşular tarafından, camilerde salığa verilmek suretiyle, hoparlörlerle, gazete ilanıyla, radyo, telefon, telgraf vasıtasıyla. Acıyı çok şiddetli hisseden yerlerde özellikle ölüm ağıtlarla duyurulurmuş. Cenaze olan ev ağıtından belli olurmuş. Bazı yörelerde özellikle ağıtçı kadınlar yaşarmış. Ağıtçı kadınlar ölen kişinin tipi, huyu, suyu, mesleği neyse bunları dinler, öleni övecek şekilde ağıtlar yakarlarmış. Örnek mi istiyorsunuz? Tenim beyaz, kefenim ipek, üzerime atılacak yeşil yaprak, ağlayıp gideceğim kara toprak, doyup usanmadığım dünya kalıyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Belki tatsız bir konuydu. Ama diliyoruz ki hepinizin canı sağ olsun, kulağı da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta sanat tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan sanatçı Lale Belkıs'tan ve onun seslendirdiği bazı aranjman şarkılardan ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Asıl adı Belkıs Durmaz olan Lale Belkıs, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Olgunlaşma Enstitüsü mezunu olan sanatçı, sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1954 yılında okulun düzenlediği bir defilede podyuma çıkan Belkıs, ertesi gün gazetelerde fotoğrafları yayınlanınca bir anda tanınır oldu ve enstitünün hazırladığı kıyafetleri 2 ay boyunca yurt dışında tanıttı. Böylece hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınan bir manken oldu ve ilk milli manken unvanını aldı. Belkıs soyadını da bu turnede aldı. 1960 yılında Lale Oraloğlu'nun aracılığıyla tiyatroya başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar'la evlendi. Koşar'la evlendikten sonra Evlilik Dolabı, Boing Boing, Becerikli Kaynana gibi tiyatro oyunlarında rol aldı. Müziğe 1967'de başlayan sanatçı nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı. Playboy'un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerine sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi. 1970 yılında 7. Altın Portakal Film Festivali'nde Kalbimin Efendisi filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca sanatçı İpek Çoraplar isimli bir de kitap yazdı. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk önce Lale Belkıs'ın 1976 yılında Nova Plak'tan 45'lik olarak yayınlanan Kafadar isimli aranjman şarkısından bahsetmek istiyoruz. Şarkının sözleri sanatçıya ait. Lale Belkıs neşeli ve hareketli olan şarkısını renkli çingene kıyafetleri, saçında kırmızı gül ve elinde tefiyle seslendirdiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkı o yıl çok sevildi ve Hey dergisinin Türkçe sözlü şarkılara sıralamasında 10. sırada yer aldı. Şarkının orijinal versiyonuysa İsrailli müzik grubu Shaki and Aviva'ya ait olan Je t'aime pour trop şarkısıdır. Müziği Michel Egouin adlı sanatçı tarafından yapılan şarkı 1975 yılında yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Lale Belkıs'ın 1974 yılında sinyal plakçılıktan 45'lik olarak yayınladığı İkimize Bir Dünya adlı aranjman şarkısı var. Sanatçı şarkının sözlerini kendisi yazdı. Aynı yıl Hey dergisi yaptığı bir oylamada sevilen şarkıya 4 üzerinden 2 puan verdi. Şarkının orijinal versiyonuysa Şirbim Şirbom adlı şarkı. Alman pop müzik sanatçısı Marion Marze'e ait olan şarkı 1973 yılında sanatçının Shalom adlı albümünde yayınlandı. Şimdi bu hareketli şarkıyı dinliyoruz. Oh yeah!

tarafından yayınlandı. Günümüze kadar varlığını sürdüren grup, kurulduğu yıldan itibaren çeşitli üyeleriyle aynı zamanda rock müzik de yaparak çalışmalarını sürdürdü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim ve yüzümüzde gülümsemeyle geçmişe yolculuk edelim.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Lale Belkıs'ın gerçekte doğup büyüdüğü eve ithaf ettiği Doğduğum Ev şarkısı var. Sanatçı sözlerini yazdığı bu aranjman şarkısını 1975 yılında Sinyal Plakçılık'tan 45'lik olarak yayınladı. Orijinal versiyonu olan Alta Garcia şarkısı ise Surinamlı siyahi şarkıcı Oscar Harris'e ait. Sanatçı kendisinin yazdığı ve bestelediği şarkısını 1974 yılında yayınladı. Hep birlikte bu romantik şarkı

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili müzikseverler, Lale Belkıs'ın ilk müzik çalışması olan Bizim Şarkımız adlı aranjman şarkısı programımızın son şarkısı olarak bizimle. Sanatçı bu şarkısını 1968 yılında Regal Plakçılık'tan 45'lik olarak yayınladı. 1967 yılında müzik kariyerine başlamasına rağmen başarılı oldu. Orijinal versiyonu olan şarkı Le Feu Le Mortes ise İtalyan asıllı Fransız şarkıcı ve aktör Yves Montand'a ait. Şarkının sözlerini Jacques Prévert adlı Fransız şair 1945 yılında bir filmin müziği için yazdı. Aynı filmde ünlü şarkıcı oynadı ve düzenlemesi yapılan şiiri şarkı olarak seslendirdi. Şimdi bu romantik şarkıyı dinliyoruz.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

sevgili dinleyenlerimiz, Aranjman Şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Lale Belkıs'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan Aranjman Şarkıları'nın orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 19.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olamadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları da açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara İki Noğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını iğrenç olarak nitelendirdi ve Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizine de değindi. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da Nazizm'e yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te Nazizm'i yenenlere ihanet etmiş oluruz, dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. V-Spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız, C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler, grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Otizm nedir? 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kenner'ın sunduğu bir tanımla otizm ilk olarak kaynaklarda yerini almıştır. Otizm kelime kökü olarak daha çok kendi anlamına gelen otos kelimesinden yararlanılarak uzman tarafından seçilmiştir. Uzun yıllar boyu psikolojik etkenlerle ortaya çıktığı sanılan bu hastalık, aile ve anne-baba ilişkilerinin olumsuz seyrettiği dönemlerde kendini gösterdiği iddiasını ortaya çıkarmıştır. 1966 yılında otistik bir çocuğu olan Bernard Rimland, otizme yeni bir tanım getirerek hastalığın aslında nörobiyolojik olduğu konusuna dikkat çekmiştir. Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de zeka seviyeleri normal otistik çocuklarda vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Deniz anaları kendilerini nasıl savunurlar? Saydam bir yapıları olan deniz analarının vücutlarının %95'i sudan meydana gelir. Vücutlarının alt kısımlarında uzanan dokungaçları olan deniz analarının bazı türlerinin dokungaçlarında zehirli bir sıvı bulunur. Deniz anaları avlarını bu zehri fışkırtarak yakalar, düşmanlarını da bu zehirle öldürürler. Zehri olmayan deniz anaları türleri ise elbette ki savunmasız değildir. Bunlardan kimileri kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar. Düşmanları olan deniz kaplumbağalarından, deniz kuşlarından, balıklar ve balinalardan kurtulmak için kendilerine ilham edildiği üzere planlı ve metotlu bir şekilde hareket ederler. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısımlarındaki ışığı kapatırlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Elektrikli buzdolabı ne zaman, kim tarafından icat edildi? İlk elektrikli buzdolabı Carl Lindt tarafından 1877'de geliştirildi. Yiyeceklerin bozulmadan saklanabilmesi için gereken ortamın soğuk olması koşulu ilk defa Carl Lindt tarafından yapay olarak sağlanmıştı. Lindt'in cihazı yiyecek kabininin arkasına freon gazı yerine metil eter adlı son derece patlayıcı bir gaz pompalıyordu. Bu yüzden pek yaygınlaşmadı. Freon gazı kullanılan ilk buzdolabını ise Balzer von Platen ve Karl Munters birlikte tasarlamıştı.
1: Biliyor muydunuz?
2: Vücuttaki karbon gazını atmak için esnediğinizi, kutup ayılarının bir öğünde 80'in üzerinde penguen yiyebildiklerini, hayatınızın ortalama 3 yılını tuvalette geçirdiğinizi, sınavlara geç çalışmaya başlamanın size zaman yönetimini öğrettiğini ve acil durumlarla başa çıkma yeteneğinizi geliştirdiğini, kedilerin başını bir objeye, masa ayaklarına veya sevdiği kişinin bedenine sürttüklerini ve bıraktıkları kokunun o bölgenin kendilerine ait olduğunu anlattıklarını, bütün köpeklerin renk körü olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçılar ölmez, doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını, şiirleriyle, besteleriyle, sazlarıyla, sesleriyle. Onlar zamana kazır adlarını, ölümsüz olurlar. Kimi zaman sonsuzluğa uçuşan beste olurlar. Yüreklerinin en coşkulu duygularını sazlarıyla dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar sesleriyle. Kimi zaman ciğerlerimizi dağlarlar nameleriyle. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde, gök kubbede yankılanır. Gönül Akkor da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, bu programımızda 30 Aralık 2024 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Sanat ve Pop Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor'un hayatından kesitler paylaşarak seslendirdiği müzik eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sanatçının sesinden 1968 yılında yaptığı plak kayıtlarından Sevemez Kimse Seni adlı şarkıyı dinleyerek başlıyoruz.

Güller ve Dudaklar, Tanrım Beni Baştan Yarat, Aşk Fırtınası, Böyle Gelmiş Böyle Geçer ve daha onlarca unutulmaz besteleri belleklerimize kazıyan, birçok altın ve platin plak sahibi Gönül Akkor, 4 Şubat 1942 tarihinde Gümrük Mıntıka Amiri Tahsin Bey'le Muzaffer Hanım'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Gönül Akkor'un çocukluğu babasının güzel sesini ve annesinin udla çaldığı melodilere hayran olarak geçti. Yaşamlarını Eyüp semtinde geçiriyorlardı. Gönül Akkor'un Alev ve Kamuran adında iki kız kardeşi ve abileri vardı. Ailesi her zaman Gönül'ün öğretmen olmasını istiyordu. O da ailesini kırmamak için 1954 yılında öğretmen okuluna girdi. 1956 yılında okuldan kendi isteğiyle ayrıldı. Bu karar sonrasında babasının isteği üzerine evlendi. İskenderun'a gelin gitti. Bu evlilikten Nilüfer ve Gazanfer adında iki çocuğu oldu. Bu evliliğini 1959 yılında sona erdiren sanatçı, çocuklarını da alarak İstanbul'a ailesinin yanına geri döndü. Hasta olan babasını kısa süre sonra kaybetti. Bu acı kaybın ardından kardeşlerinin ve annesinin sorumluluğu Gönül Akkor'un omuzlarına bindi. Öğretmen maaşıyla ailesine bakamayacağı için şarkıcılık yapmaya karar verdi. 1960 yılında TRT'nin açtığı sınavlara girdi. 560 kişi arasında radyoya kabul edilen 7 kişiden biri oldu. Sınavı kazanınca Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. Burada Muzaffer İlkar, Supi Ziya, Ruşen Kay gibi isimlerden dersler aldı. 1964 yılında staj süresi bitince Ankara Radyosu'nun solistleri arasındaydı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza sanatçının sesinden 1975 yılında yaptığı 45'lik plaktan Sizden Biri adlı şarkıyı dinleyerek devam ediyoruz.

Ankara Radyosu'nda başarılı bir başlangıç yapan Gönül Akkor'un tanınırlığı artmıştı. Bir süre sonra İstanbul'a tayini çıktı. 1965 senesinde Gönül Akkor, Behiye Aksoy'un az solist olduğu gazinoda Erol Büyükburç ve Nesrin Sipahi ile birlikte çalışmaya başladı. 1966 yılında bir gazinoya az solist olarak girdi. Gazinolarda sahne alırken peş peşe plaklar çıkarmaya başladı. Bu plaklarla adından sürekli söz ettirdi. Dönemin popüler gazinoları Gönül Akkor'u sahneye çıkarabilmek için birbirleriyle yarıştı. Gönül Akkor daha sonra Güller ve Dudaklar, Bağdat Yolu, Kıskanırım, Bir Ateşim Yanarım, Tanrım Beni Baştan Yarat, Beterin Beteri Var, Kemancı gibi çok sayıda 45'lik ve uzun çalar çıkardı. Bu plaklarla sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Gönül Akkor'un Sana Ben Kulum, Böyle Gelmiş Böyle Geçer adlı şarkıları satış rakamlarını alt üst edince usta sanatçı 1970'lerin başında pop türünde 45'likler çıkarmaya başladı. 1974 yılında Türkiye'de ilk defa Esin Engin'in aranjmanlarıyla ve yine Esin Engin'in yönettiği Batı Sazları ve Senfoni Orkestrası eşliğinde Sizin Seçtikleriniz adlı eserle bir ilke imza attı. Bu eser yine Türkiye'de ilk defa platin plak kazanan eser oldu. Gönül Akkor sanat hayatı boyunca çok sayıda altın plak aldı. Daha sonra arabeske geçen Gönül Akkor yine ses getiren çalışmalara imza attı. Programımıza sanatçının 1972 yılında yaptığı 45'lik plaktan yer alan şarkısı Güller ve Dudaklar adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

Müzik kariyerinde başarılı işler yapan Gönül Akkor, Beyaz Perde'de de kendini gösterdi. 1962 yılında Kapak Yıldızı yarışmasına girdi. Bu yarışmada finale kalan isimlerden biri oldu. Bunun üzerine Metin Erksan ve Sağlık Şendil gibi sinemanın önemli isimleri ona sinema filmi teklifinde bulundu. Bu tekliflerin ardından Gönül Akkor, Biraz Kül Biraz Duman, Vesikalı Yarim, Yuvamı Yıkamazsın, Çile Bülbül, Dönüş, Kırık Hayatlar ve Tanrım Beni Baştan Yarat gibi filmlerde oynadı. Zaman içinde gazinoların önemini yitirmesiyle Gönül Akkor da sahnelerden uzaklaşmaya başladı. Ancak sevenleri onu asla yalnız bırakmadı. Sahnelere dönmesi için de baskılar yaptılar. 1994 yılında Sezen Aksu'nun teklifiyle yeni bir projeye başladı. Bu albümdeki Beni Tanıma ve Ağlama Anne gibi şarkılarla sevenlerini mest etti. Programımıza sanatçının sesinden 1994 yılında Sezen Aksu ile yaptığı Dönüş albümünde yer alan Ağlama Anne şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Güzelliği ve zarafetiyle de tanınan Gönül Akkor, Türk sanat dünyasında sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda duruşuyla da örnek alınan biri olmuştur. Hem sinema hem müzik kariyerindeki başarıları onu uzun yıllar boyunca Türk halkının sevdiği bir sanatçı yapmıştır. Her zaman saygı duyulan bir isim olan Gönül Akkor, Türk sanat dünyasında iz bırakan sanatçılardan biridir. Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında Aşkımıza Ağlıyorum, Şarkılar Yazdım Sana, Gönlümün İçindedir, Tadı Yok Sensiz Geçen, İntizar, Bir Gece Ansızın Gelebilirim ve Duydum Ki Unutmuşsun gibi eserler bulunuyor. Şimdi sanatçının sesinden Bir Gece Ansızın Gelebilirim adlı pop müzik şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

şeklinde albümün yanı sıra birçok film yapan Gönül Akkor, 2002 yılında beyin kanaması geçirdi. Ameliyat sonrasında uzun süre hatırlama ve konuşma güçlüğü çeken sanatçı, 30 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Feriköy mezarlığına defnedildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de sanatçının sesinden Sen de Git şarkısına kulak verelim.

Türk sanat müziğine, özellikle Türk pop müziğine ve arabesk müziğe yaptığı değerli katkılarla, seslendirdiği şarkılarla, yaptığı albümlerle, oynadığı filmlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Sinema ve ses sanatçısı Gönül Akkor'u unutmayacağız. Onun söylediği şarkılarda sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Programımıza sanatçının 1969 yılında yaptığı 45'lik plakta yer alan Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya adlı şarkısını dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Başka bir programda tekrar birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına hamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5. dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını açıkladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trende bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek. İptal, iade ya da başka nedenlerle koltuk boşalması halinde sistem kayıt oluşturan yolculara otomatik olarak bildirim gönderecek. Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini, yolcuların bilet satın alma işlemlerinin ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasından e-biletlerine ulaşabildiklerini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, Amerikan müzakerecilerin barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz. Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan temsilcilerinin Ukrayna'da temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını da değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ve spor, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Kuzey Kutbu. Dünyanın ekseninin üst kısmında kuzeyde kalan noktayı tanımlamaktadır. Güney Kutbu Antarktika kıtasında yer alırken Kuzey Kutbu Arktik Okyanusu'nun ortasında yer almaktadır. Kuzey Kutbu'nda kara yok, sadece kalın bir buz kütlesi yer almaktadır. Bu da Kuzey Kutbu'nda bir istasyonun yapılmasını imkansız kılmaktadır. Kuzey Kutbu dünyanın en kuzey noktasıdır. Güney Kutbu kıta büyüklüğünde bir kara parçası üzerinde yer alırken, Kuzey Kutbu deniz sularının tamamen donduğu buz kütleleriyle kaplı Arktik Okyanusu'nun tam ortasındadır. Dünyanın pek çok yerinde yerel saat boylam tarafından belirlenir ki, günün saati az ya da çok güneşin konumuyla eş zamanlıdır. Örneğin gün ortasında güneş en yüksek seviyededir. Bu durum Kuzey Kutbu için geçerli değil. Çünkü güneş yılda sadece bir kez tüm boylam hatlarında doğup batar ve dolayısıyla tüm zaman dilimleri birleşmiş olur. Kuzey Kutbu'nda yaşayan insan toplulukları yoktur ve herhangi bir zaman dilimine de sahip değildir. Kuzey Kutbu pek çok kişi için oldukça gizemli bir bölgedir. İşte Kuzey Kutbu hakkında daha önce duymadığımız bazı bilgileri paylaşalım. Kuzey Kutbu hiçbir zaman kuşağı içerisinde yer almaz. Kuzey Kutbu'nda maceraperestler, turistler ve araştırmacılar dışında kimse bulunmaz. Yani orada yaşayan hiç kimse yok. Bu nedenle Kuzey Kutbu'nun herhangi bir zaman kuşağında bulunmasına da gerek yok. Kuzey Kutbu'na giden insanlar diledikleri zaman kuşağına dahil olabilir. Kuzey Kutbu'nda herhangi bir kara kütlesi de bulunmaz. Bunun yerine kalınlığı 2 metre ile 3 metre arasında değişen bir buz kütlesi bulunur. Buzun altındaki suyun derinliği ise neredeyse 4 kilometreyi bulur. Kuzey Kutbu'nda ya gece ya da gündüz var. Güneş 20 Mart civarlarında doğar ve 6 ay boyunca gökyüzünde kalır. 22 Eylül civarlarında ise batar. Yani Kuzey Kutbu kış ayları boyunca karanlık geçer. 20. yüzyılın başlarında Kuzey Kutbu dünyada henüz keşfedilmemiş tek bölgeydi. Bu da kaşifler arasında sık bir rekabete yol açtı. 1909 yılının Eylül ayında iki kaşif Kuzey Kutbu'na ulaştıklarını bildirdiklerinde işler değişti. Tabii daha sonra bununla ilgili çeşitli tartışmalar da yapıldı. Kuzey Kutbu gezegenimizin en kuzeyinde yer almaktadır. Bilim insanları genellikle Kuzey Kutbu'nu dünyanın tepesini çevreleyen hayali bir çizgi olan Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki alan olarak tanımlar. Arktik bölgesi, Arktik Okyanusu'yla Kanada, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Grönland, Norveç, Finlandiya, İsveç ve İzlanda'nın bazı kısımlarından oluşmaktadır. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle bu dondurucu bölgede yılda en az bir gün boyunca hem tam bir gün karanlık oluyor hem de tam bir güneş ışığı görülüyor. Kuzey Grönland'da -70 dereceye kadar düşen sıcaklıklar kaydedilmiştir. Dondurucu soğuklara rağmen yaklaşık 4 milyon insan bu kış harikalar diyarını bir yuva olarak görmektedir. Bunların arasında Inuitler olarak adlandırılan Arktik yerli halkı da bulunmaktadır. 1958 yılında USS Nautilus adlı bir denizaltı Kuzey Kutbu Okyanusu'nun donmuş buzlarının altından geçti. Bu devasa buz tabakasının karada değil su üzerinde bulunduğunu kanıtıydı. Kuzey Kutbu, kutup ayıları, kutup tilkileri, morslar, foklar, balinalar da dahil olmak üzere birçok harika vahşi yaşama ev sahipliği yapmaktadır. Sadece Arktik bölgesinde bulunan büyüleyici bir türde genellikle denizin tek boynuzlu atı olarak anılan narvaldir. Neden mi? Çünkü erkek narvallerin başlarının önünden uzanan 3 metreden fazla uzunluğa ulaşabilen düz bir dişi bulunmaktadır. Arktik kelimesi Yunanca ayı anlamına gelen Arktos kelimesinden gelir. Ancak bu kutup ayıları yüzünden değil, ismin kuzey gökyüzünde görülen iki takım yıldıza, yani küçük ayı ve büyük ayıya atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Kuzey kutbundaki buzlar dünyanın tatlı su kaynaklarının yaklaşık %10'unu içerir. Bu devasa beyaz donmuş su rezervuarı
güneş ışığını yansıtarak bölgenin serin kalmasına yardımcı olur. Ayrıca küresel iklimimizin istikrarı kalmasında da son derece önemli rol oynar. Antarktika'da çeşitli araştırma istasyonları bulunsa da Kuzey Kutbu için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmadı. 1937 yılında Sovyetler Birliği Kuzey Kutbu'na bir araştırma istasyonu inşa etti. Ve burada bir istasyonun ilk inşası gerçekleşti. 2007 yılında ise iki Rus denizaltı Kuzey Kutbu'nun deniz tabanına doğru rekora imza atacak bir dalış gerçekleştirdi. Ancak amaçları keşif değildi, gaz ve petrol bulmaktı. Denizaltıları okyanusun tabanına titanyumdan yapılmış 3 metrelik bir Rus bayrağı dikti. Ardından Kuzey Kutbu'nun Rusya ana karası dolayısıyla bir uzantıları olduğunu iddia etti. Danimarka ise Kuzey Kutbu'nun kendi uzantıları olduğu iddiasıyla karşılık verdi. Bu iddiaları diğer ülkeler kabul etmedi. Birleşmiş Milletler 10 yılı aşkın bir süredir bu iddiaların hiçbirini tanımadı. Kuzey Kutup bölgesi soğuk iklimine rağmen biyolojik açıdan oldukça zengindir. 21 binden fazla hayvan ve bitki türü bu bölgede yaşamakta, ancak kara parçasının bulunmadığı Kuzey Kutbu, Kuzey Kutup bölgesi kadar şanslı değil. Burada oldukça az canlı yaşayabilir. 1987 yılında ise Shinzik Kazama adındaki bir yarışçı, Kanada'dan başlayan Kuzey Kutbu'na uzanan bir motor yolculuğuna çıktı. Ekip buzun üzerine tam 2011 kilometre yol gitti. Bu yolculuk oldukça uzun sürdü. Zira motorlar saatte 50 kilometre hızla gidebiliyordu. 44 günlük bir yolculuğun sonunda Kazama hedefine ulaştı ve benzer bir yolculuğu ise 5 yıl sonra Güney Kutbu'nu gerçekleştirdi. Kuzey Kutbu, 2003 yılından itibaren dünyanın bir ekstrem sporcuları için maratona ev sahipliği yapıyor. Sporcular -29 dereceye düşen sıcaklıklarda 40 kilometrelik bir parkuru tamamlıyor. Rekor ise parkuru 3 saat 36 dakikada tamamlayan İrlandalı Thomas McGuire'in elinde bulunuyor. Kuzey Kutbu dünyanın geri kalanına göre 2 kat daha hızlı ısınıyor. İklim krizi bu şekilde ilerlemeye devam ederse bilim insanları kısa bir süre içerisinde Kuzey Kutbu'nun yaz aylarında sular altında kalacağını belirtiyor. Kuzey Kutbu'nda yaşanacak değişimin insanoğlunu etkileyeceği unutulmamalıdır. Burada yaşanacak bir buz erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesinden şiddetli hava olaylarına kadar pek çok sorunu da beraberinde getirecektir. Norveçli kaşif Ralph Amundsen, kutup keşiflerinin kahramanlık çağının temel taşlarından biri olarak bilinir. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında dünyanın kuzey ve güney kutup bölgelerini kapsayan başarıları günümüz standartlarına göre bile efsanevi olarak nitelendirilmektedir. 1903-1905 yılları arasında Kio adlı yelkenli gemisiyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını Kanada'nın Arktik takım adaları üzerinden birbirine bağlayan efsanevi Kuzeybatı geçidinden geçen ilk insanlar oldu. Daha sonra Kuzey Kutbu'nu fethetmeyi sağlayacak bir mürettebat ve malzeme toplarken Amerikalı kaşif Robert Byrne'nin oraya ilk ulaştığı haberini almıştı. Amundsen planlarını hızla değiştirdi ve bunun yerine Antarktika'ya yöneldi. Burada 4 adam ve 11 köpekle birlikte 14 Aralık 1911'de Güney Kutbu'na ulaşan ilk kişiler oldu. Diğer başarılar arasında 1918'den 20'ye kadar Sibirya'nın Arktik kıyısı boyunca Kuzeydoğu Geçidi'nin Maut gemisine kaptanlık yapması da yer alıyor. 1926'da Amerikalı kaşif Lincoln Ellsworth ve İtalyan havacılık mühendisi Umberto Nobile ile birlikte Kuzey Kutbu üzerinden zipline uçuşuna katıldı. Bu tarihi uçuşun ardından Amundsen ve Nobile seferin liderliğini kime ait olduğu konusunda kamuoyuna açık bir çekişmeye girdi. Nobile ve mürettebatı daha sonra İtalya adlı hava gemisiyle Arktik keşfedilmemiş bölgeleri üzerinde bir dizi uçuş gerçekleştirdi. İtalya,
Mayıs 1928'de Spitzbergen, kuzey ve kuzeydoğusundaki bir bölgede buzda düştü. Kaza haberi Amundsen'e de ulaştığında çok uluslu bir kurtarma çalışmalarına katıldı. Nabile'yi Svalbard takım adalarındaki bir ada olan Kuzeydoğu toprakları çevresinde aramak için Norveç'in Troms kentinde bir Fransız Latham 47 prototip deniz uçağına bindi. Naval ve mürettebatı aranırken Amundsen ve mürettebatı kayboldu ve uçaklarının Barents Denizi'ne muhtemelen yoğun bir sis tabakasına girdikten sonra düştüğüne inanılıyor. Düşen deniz uçağının şamandıralarından biri ve diğer enkaz parçaları daha sonra bulunsa da Amundsen'in ve uçaktaki diğerlerinin kalıntıları bulunamadı. Naval ve 7 arkadaşı haftalar sonra kurtarıldı ancak mürettebattan 8 kişi kayboldu.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların ise 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara İki Noğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlamıştı. Anladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını iğrenç olarak nitelendirdi ve Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizine de değindi. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da nazizme yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te nazizmi yenenlere ihanet etmiş oluruz, dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. V-Spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deiz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 28, Belgrad parça bulutlu 17, Berlin parça bulutlu 10, Helsinki sağanak yağışlı 4, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Londra parça bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris parça bulutlu 18, Priştine az bulutlu 15, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Bişkek parça bulutlu 15, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent parça bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 13, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaale parça bulutlu 20, Köln parça bulutlu 14, Komrat az bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 18, Münih parça bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazimagosa açık 22, Girne açık 26, Lefkuşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, sarı sonbahara, yağmurlu akşamlara ya da lapa lapa yağan kara en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz.

Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Geceyi seviyorum. Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz. Yollar benim umudumdur. Yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma. Durun kar taneleri. Sözlerime, şarkılarıma, programıma eşlik etmek ister misin? O halde gecenin sesi başlıyor.

0: bir adım kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adım kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi, geceleri koynuma almadım ihaneti ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele Nihavend, hele Buselik hiç geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adım içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan, evet kaybetmenin o zehirli buğusu, evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı, bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmiyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adım kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adım kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok geç, sevmek için çok geç. Hatırladınız bu şiiri değil mi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir adın kalmalı şiirini paylaştık.
1: Gecenin sesi.
0: Hayatın ta kendisi paylaştığımız bu özlü sözler. Her kelimesinde, her cümlesinde bir şeyler buluyoruz kendimizde, değil mi? Belki bizi kendimize getiriyor bir söz. Silkelenip kendimize geleceğiz belki. Hatamızı göreceğiz bir noktada. Belki yanlış yaptığımızın farkına varacağız. İşte o yüzden çok seviyorum bu tarz programları yapmayı. Çünkü hem duygusallaşıyoruz hem de paylaştığımız sözler hayatın ta kendisini aslında anlatıyor. Duygusal şarkıları yaşıyoruz. Ortak noktada buluşuyoruz. En önemlisi de bu, öyle değil mi? Yine çok güzel bir şarkı. Gecenin sesinde sizlerle buluşuyor. Bizden ayrılmayın.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bazen bulunmamak üzere saklanmak ister insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde. Kaybetmeyi öğrenir insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi de. Fark

silir insan. Uyumsuzu, tutarsızı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, halden anlamayanı. Burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı. Huzur bulmak ister insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız, iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302-25-25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Hani erken inerdi karanlık? Hani yağmur yağardı inceden? Hani okuldan, işten dönerken ışıklar yanardı evlerde? Eskidendi, çok eskiden. Ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, eskidendi, çok eskiden. Hani hepimiz arkadaşken, hani oyunlar tükenmemişken, henüz kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, eskidendi, çok eskiden. Hani şarkılar bizi bu kadar incitmezken, hani kör kütük sarhoşken gençliğimizden, daha biz kimseye küsmemiş, daha kimse ölmemişken, eskidendi, çok eskiden.

Şimdi ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üstümüzden. Geçen geçti, geçen geçti. Geceyi söndür kalbim, geceler de gençlik gibi eskidendi. Şimdi uykusuzluk vakti. Murat Anbunga'nın bu güzel şiirini paylaştık. Eskidendi, çok eskiden dedik.

Şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, duygusal bir şarkıyla bu saatimizi noktalayacağız. Sonrasında saat başı raporu ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5. dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını açıkladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trende bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek. İptal, iade ya da başka nedenlerle koltuk boşalması halinde sistem kayıt oluşturan yolculara otomatik olarak bildirim gönderecek. Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini, yolcuların bilet satın alma işlemlerinin ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasından e-biletlerine ulaşabildiklerini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, Amerikan müzakerecilerin barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz. Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan temsilcilerinin Ukrayna'da temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını da değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ve spor, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deiz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk cigaram, ilk ıslığım, ilk kızgınlığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömleğim, ilk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, cebinde iki gazoz parası, gönlüne tarifsiz rüzgarlar dolan. İki film bu akşam. Birinde Yılmaz Güney oynuyor, birinde Fikret Hakan. Bak, Suat Sayın söylüyor cızırtılı plaktan. Rüyadır gördüğün bütün düşler, gözlerin aklımı perişan eyler. Aşk masalından şarkılar söyler, beni hülyalara salan gözlerin. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, bir külah çekirdeği, mangal gibi yüreği var, bilesin. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Aynaya ilk bakışım, babamla ilk kavgam, evden ilk kaçışımsın. Serçeleri sevdimse senden, minibüslerde muavinlik ettiysem, bir teselli veri dinlediysem Orhan Gencebay'dan, Emirgan'da çay içtiysem, Tophane'de sabahçı kahvelerini öğrendiysem, nereden bildiysem şiirlerin Ümit Yaşar'ın, pazar sabahları kapının önünden geçtiysem, içimdeki kıpır kıpır bu soluk nereden? Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın, okulu ilk asışım, ilk kez birine gümüş kolye alışımsın. Sen benim ilk sakarlığım, ilk tuhaflığım, ilk yakalanışımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Mahallenin delikanlısı, elleri ceplerinde, dudağında ıslığı, başında kavak yerleri, şarkılar mırıldanıyor. Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah'ı var, yeni çalıyor 45'lik plaklardan. Hayri Şahin ortalığı kavuruyor. Mahallenin delikanlısı, cebinde iki gazoz parası. Yüreğinde garip bir pıtırtı. Alışmaya çalışıyor, sana alışmaya. Akşamlar iş portaya çıkıyor. Bir defter, bir kalem, bir de çakı alana aynayı bedavaya veriyor. Yani günler geçiyor 17 yaşının bütün tadıyla. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. İlk maça gidişim, Cemil Turan'ı ilk seyredişim, ilk sevincimsin. Ben anamın muskasını nasıl astıysam göğsüme, öyle güvendiğimsin. Sabahları eskici geçiyor kapıdan. Karşı komşu Nafile teyze bakkaldan ekmek istiyor. Çocuklar top kovalıyor mahallenin arasında. Bir bakıyorum camada iki güvercin konuyor, iyi mi? Her şey güzel oluyor. Bu hengame nasıl yakışıyorsa İstanbul'a, bana da aşk öyle yakışıyor. Anam koş kapa diyor muslukları. Üç gündür akmayan sular geliyor. Ben 17 yaşındayım. Hayat benden yana duruyor. Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk cigaram, ilk ıslığım, ilk kızgınlığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömleğim, ilk şiirim, İlk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benimsin. Sen benim her şeyimsin.
Hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.

0: İbrahim Sadri'nin bu güzel şiirini paylaştık 17 yaşım gibi. Belki de 17 yaşımıza doğru gittik, öyle değil mi? Bazen geçmişi hatırlamak güzel oluyor, keyifli oluyor. Zaten şiirler, şarkılar, hayata dair söylediğimiz anekdotlar bizi hep geçmişe götürüyor. Geçmişte takılı kalabiliyoruz. Yine geçmişe götüreceğiz bu güzel şarkıyla sizi. Gecenin sesine kulak vermeye devam edin.
1: Gecenin Sesi.

kimi geldiği gibi gider. Kimi seni kendine götürecek yolun başında bekler. Kimi sırdaş olur, kardeş olur. Sizi olduğu gibi anlatan olur. Kimi can olur, ömürlük olur, yaren olur. Son nefese kadar en güvendiğin olur. Kimi en zor anında elini öyle sıkı tutar ki umut olur. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der ve gelir gönlünde baş köşeye oturur. İşte böyle güzel dostluklara, böyle samimi dostluklara güzel bir şarkı armağan edelim. Gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Hava ışıl ışıl şehrimde. Ben de güzel mi güzel. Bu güzellik sana da bulaşsın. Zor anlarda nasıl yaratıcı olduğunu hatırla. Bazen aşk huzur getirecek. Bazen tutkusuyla yakıp yıkacak. Yanılsam olardan bile güneş gibi doğar umut. Sakın unutma. Duygularına sahip çık ama onların esiri olma. Hala duyup görebiliyorken, hissediyorken fark et. Yanında olanların kıymetini bil. Gönlünde olanlara dua et. Çırpınışlarının işe yaramadığı anlarda egonla beraber tepinmekten vazgeç. Ve içinde aşk olmayan her şey boştur. Gel, bugün hikayene güzel bir şeyler kat. Kendini bulacağın güzel bir gece olsun.

oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl? Onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi?

türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi? Demedim mi?

Mevlana'nın o çok sevilen şiirini paylaştık. Demedim mi? Şiire yolculuğumuz duygusal bir şarkıyla devam ediyor.

0: Dilar Demir'le Gecenin Sesi.
1: Otursak bir akşam üzeri, sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan, bildiğim bir hikaye de anlatsan, ben bilmezden gelirim söz. Gecenin Sesini duygusal bir şarkıyla devam ediyoruz.

Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli. Bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

0: gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmamız dileğiyle. Gecenin sesi Diler Demir'in sunumuyla sona erdi.
1: Meteorolojinin

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Yarı uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları da açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların ise 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlamıştı. Anladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını iğrenç olarak nitelendirdi ve Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizine de değindi. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da Nazizm'e yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te Nazizm'i yenenlere ihanet etmiş oluruz, dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. V-Spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 28, Belgrad parça bulutlu 17, Berlin parça bulutlu 10, Helsinki sağanak yağışlı 4, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Londra parça bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris parça bulutlu 18, Priştine az bulutlu 15, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Bişkek parça bulutlu 15, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent parça bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 13, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 20, Köln parça bulutlu 14, Komrat az bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 18, Münih parça bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazimagosa açık 22, Girne açık 26, Lefkuşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muzaffer Sarı Sözen'in Nezahat Bayram'dan alıp Afyon Karahisar'dan repertuara kazandırdığı Kaçındasın Ümmü Gelin Kaçında türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Hikayeyi aldığımız kaynak Yaşar Özürküt'ün Öyküleriyle Türküler 2 kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Suya düştü tutamadım kolunu, uzak gitti bilemedim yolunu. Güzel Mevlam kısmet etmiş ölümü, kanlı çaylar nerelere koydun ümmümü, suna boylumu. Hey gidi çaylar hey, kanlı çaylar, kuruyası çaylar, katil çaylar hey, hey ki hey. Gün olur şırıl şırıl akarsınız, kuş kurt yazı yaban, cümle yaratık su içer yatağınızdan. Tarlayı takımı sularsınız yer yer. Kim yerde de barajları doldurur, ışık verirsiniz çevreye. Koca koca aletler sizden can alır. Sonra balık verirsiniz insanlara. Kuzu gibi yayınlar, pullular, alabalıklar. Sonra buharlaşır yağmur olursunuz. Çifte çubuğa bereket salarsınız. İyi hoş, peki neden azarsınız bazen? Ceyhan olur, gencecik kızları oğlanlara yutarsınız. Kadir'in Mehmet yeni yetmeydi daha. Suç mu etti serinlemek için suya girmekle? Ya Musto'nun oğlu, ya danacının kızı, birer birer yem olmadılar mı Ceyhan'a? Hepsini saymakla bitmez. Daha niceleri var. Ya Fırat'ın yuttukları, ya Dicle'yi kış kıyamette taşlara basa basa geçmek isteyip de sulara yuvarlananlar, ya Zap suyu, ya Kızılırmak, gelinle birlikte 500 atlı dökülmedi mi Kızılırmağa? Şu, bu, neyse ne. Sonunda gelir de o güzelim çayların adını kanlı çaylar ediverir. Ölen de öldüğüyle kalır. Eh, kaderi böyleymiş. Kadir Mevlam böyle istemiş der, kapatır ağzını insan. Ama türküler var ya türküler, kimse kurtulamaz türkülerin dilinden. Rezil eder insanı türküler. Anlayana çok şey der türküler. Anlayan anlar. Suya düştü tutamadım kolunu derken, bir köprü olsaydı çayın üstünde ne Ümmü Gelin suya düşerdi ne de ben kolunu tutmaya çalışırdım der söyleyen. Ama devir eskiymiş. Köprü yapma olanağı yokmuş. Vız gelir türkülere. O olması gerekeni bilir, olması gerekeni söyler. O kadar. Kimi Ümmü'yü Denizli'nin Çal ilçesinin Bekilli köyünde yaşatır. Kimi Gediz diyenler var. Menderes diyenler var. Bir de Dalaman çayına düştü Ümmü diyenler var. Neyse ne, bunlar kayıp. Bilinen şu ki Ümmü güzel bir köy kızı. Güzel ama öyle tanıma gelmeyen cinsinden Ümmü'nün güzelliği. Ay parçası gibi. Güzelliği herkesin dilinde. Köyün sınırlarını aşıp komşu köylere de ulaşmış namı. Filan köyden filanda bir kız var ki
Mevlam övmüş de yaratmış. Daha yaşı 13-14 ama boyu sülün gibi. Bir endam, bir çalım var ki iyi kapılara nasip etsin.

köylere de ulaşmış namı. Filan köyden filanda bir kız var ki Mevlam övmüş de yaratmış. Daha yaşı 13-14 ama boyu sülün gibi. Bir endam, bir çalım var ki iyi kapılara nasip etsin ya ölü Ali yardım ediyor. Konukları ağırlıyor. Gelenlere yer gösteriyor. Yiyecek içecekleri dağıtıyor. Ha, Aziz'in yakışığı da yerinde. Gösterişi iyi. Herkes de sevgi gösteriyor Aziz'e. Ortalıkta fırıl fırıl dönüyor. Göz ucuyla da konukları süzüyor. Birden çarpılmış gibi sallanıyor yerinde Aziz. Elindeki şerbet testisi düşüp kırılıyor. Göz göze geliyorlar Ümmü ile. Ümmü de çarpılıyor birden. Aziz'in yakışıklılığı onu da çarpıyor. Uzun sözün kısası gözlerinden gönüllerine sevda ılık ılık akıyor ikisinin de. O kadar. Sonra araya zaman giriyor. Arada karşı köye gitti oluyor Aziz'in. Uzaktan uzağa göz göze geliyor Ümmü ile. Hiç iç geçiriyorlar, işmarlar, sonra da ayrılık. Bir aracı kadın buluyor Aziz sonunda. Haber salıyor Ümmü'ye. Böyleyken böyle, babana dünür gönderip isteteceğim seni. Ne dersin diye. Ümmü hazır zaten. Havalara uçmuş haberi duyunca. Gel gelelim babası inat. Güveni yok babasına Ümmü'nün. Ya yok derse, ya kızımı başkasına vereceğim derse diye bir korku sarmış Ümmü'yü. 3-5 emmi dayıyı bir araya getirip karşı köye göndermiş Aziz. Kendisi de gidenlerin yolunu sabırsızlıkla beklemeye başlamış çay kenarında. Derken gidenler görülmüş uzaktan. Aziz koşa koşa ulaşmış yanlarına. Suratları asık hepsinin de. Adam kesti attı. Hatır gönül de kalmamış kimsede. Her şeyin bir yolu yordamı var. İnsan kestirip atmaz ki böyle işlerde. Baldırı çıplağın biri Aziz. Davul dengince döver. Benim ona verecek kızım yok. Buraya da gelmemiş olun diyor. Aziz'in beti benze atmış. Neye uğradığını bilememiş. Dengi dengine ha. Görür o demiş o kadar. Çok geçmeden de Ümmü'nün haberi gelmiş. Babası tezelden bir tanıdığının oğluna vermiş Ümmü'yü. Hem de Ümmü'ye hiç sormadan gizlice Ümmü'den haber gelir Aziz'e. Ben gönlümce varmıyorum. Ne yapıp yapsın götürsün beni Aziz diyor. Aziz de haber salıyor Ümmü'ye. Sabret hele. Sabret ki her şeyin vakti saati var. Sen hazır ol yeter ki. Haydi deyince bohçan hazır olsun gerisine karışma. Çok geçmeden de düğün davulları vurmaya başlıyor. Ümmü derseniz ateş üstünde. Durmadan haber salıyor Aziz'e. Ha daha ne bekliyor? Yoksa 3 çocuk anası olunca mı kaçıracak beni? Yazık olsun erkekliğine diyor. Sonunda Aziz de diyeceğini iletiyorum diye. Koy ki 3 gün, 3 gece davullar çalınsın. Zurnalar ötsün. Koy ki ağababan beyoğlu damadıyla yağlı ballı olsun. Koy ki düğün alıyı seni almaya gelsin. Okuyucular ünlesin. Pehlivanlar yağlansın. Şenlik şamata olsun. Al bir günü çemirle, bin atına, sonra da deh atı çaya doğru. Gerisine karışma. Ümmü'dür haberi bir iyice yerleştirmiş kafasına. Planını kurup sonra da vakti saatini kollamaya başlamış. Ne zaman ki davul zurna gelin alma havasını vurunca Ümmü'nün yüreği de bir inip bir kalkmaya başlamış. Al atı çekmişler evin sekisine. Al duvağını çemirleyip bir sıçrayışta binmiş Ümmü ata. At şaha kalkmış ilkin. Sonra da Ümmü'nün usta ellerine teslim etmiş kendini. Tozu dumana katarak gözden kaybolmuş Ümmü. Herkes de bir şaşkınlık. Kimi at huylandı gelini kaçırdı, kimi de Ümmü gönülsüzdü zaten. Babası Aziz'e vermedi diye aldı başını dağlara kaçtı diyor. Kimileri de Ümmü babasına garez düğün gününde Aziz'e kaçtı diyor. Tevatür çeşit çeşit. Öte yandan Ümmü sözleştiği yerde Aziz'i bekler bulmuş. Vakit kaybetmeden ata terkileyip çay boyunca kovmuşlar. Ta ki çayın dar boğazına gelene dek. Dar boğazdaki üslenmeş taşına gelince inmişler attan. İnmişler ya çay azgın.

Dalgalar kudurmuş. Arkadan babasının adamları yetişti yetişecek. Gerçi atlamak zor ama çay boyu at sürüp yakalanmaktansa taştan atlamak daha kolay. En iyisi hızlanıp atlamak karşıya. İlkin Aziz atlar taşa. Ümmü'yü tutmak için de elini uzatır. Ümmü de geri çekilip kızanır, atlar. Al duvağı ayaklarına dolaşır, suyu boylar. Aziz vakit geçirmeden atlar suya. Ama batar Ümmü. Bir tek al duvağı yüzer suyun üstünde. Al duvağı sarılır Aziz. Bakar ki boş. Atar elinden. Dalar suyun dibine. Ama çay azgın. Dalgalar kuduruk. Sonra bir daha çıkar Ümmü su yüzüne. Aziz o tarafa kulaç atar. Ama yetişmesine kalmadan yine batar Ümmü. Sonunda kolu kanadı kırık çıkar su kenarına Aziz. Çıkar da Ümmü'nün dua elinde ağlar ağlar. Geriden yetişenler Aziz'i böyle görünce durumu anlarlar. Ümmü'nün babasına haber ulaşınca kızımı çaya itti. İsteyerek attı çaya. Kendine vermedim diye boğdu kızımı Aziz deyip doğruca karakola gider. Davulcusu, okuyucusu Ümmü'yü arar çayda. Bir yandan elleri kelepçeli Aziz şehre götürülür. Kızımı istedi vermedim. Sonra da düğün günü onu kaçırıp suya attı. İşte tanıdıklarım var. Bu adamlar görmüş Ümmü'yü Aziz'in çaya attığını diye yalancı tanıklarla mahkemeye başvurmuş Ümmü'nün babası. Yargıç İlkin Aziz'e sormuş. Ayağı duvağına dolaştı. Çaya düştü demiş Aziz. Kapamış ağzını. Başka bir şey dememiş. Tanıklar bir ağız etmiş konuşuyorlar. Biz gözlerimizle gördük. Aziz attı Ümmü'yü. Babam seni bana yar etmez. Kimseye de olma diye itti çaya Ümmü'yü. Deliler aleyhine Aziz'in. Hiç de tanıdığı yok. Yani Aziz'den yana tek ifade yok. Hepsi kasten attı çaya diyor. Sonunda kararını açıklıyor mahkeme yargıcı. Tanıkların ifadesine göre Ümmü'yü kaçırıp cebren çaya atarak boğulmasına sebep olmaktan ölüme mahkum ediyorum diyor. Aziz taş gibi. Aziz zaten ölü. Ümmüsünü yitirmiş ki dünya dar geliyor zaten Aziz'e. Kararı dinliyor. Kılı kıpırdamıyor. Tınmıyor hiç. Devir de çok eski. Yargıcın dediği dedik. As as kes kes. O kadar. Atıyor damı Aziz'i. Günlerini sayıyor. Hiç kimseyle de konuşmuyor. Zaten ayrı bir hücrede. Sıkıntısını türkülere döküyor. Sesi de çok güzel Aziz'in. Aziz'i ölüme mahkum eden yargıcın evi de yakındır cezaevine. Bir gece yarısı yargıcın karısı Aziz'in yanık sesiyle uyanır, dinler. Çarpılır birden. Aziz ağlayan, yalvarmalı bir sesle Ümmü'nün çaya düştüğünü öykülemektedir türküyle. Yargıcın karısı kocasını uyandırır. Kalk hele bey, senin idamlık mahkumun sesi ne güzel. Nasıl da öykülüyor Ümmü'nün çaya düştüğünü diyor. Yargıçtır, kalkıp kulak veriyor Aziz'in sesine. Kaçındasın Ümmü gelin kaçında. Saraltınlar dalabıyor saçında. Gelin Ümmü kaldı çaylar içinde. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü, gelin Ümmü'mü. Coşkun çaylar akmaz iken harladı. Zalim düşman kollarını bağladı. Gökte melek, yerde insan ağladı. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Bir el atıp kapamadım kolunu. Sarpa çattım bulamadım yolunu. Yaşın 15, mehel mi gördün ölümü? Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Kapam dedim, kapamadım fesini. Ayın 15'ine benzer kesimi. Kulak verdim duyamadım sesini. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Başından yazmanı yörükler aldı. Ağzından hızmanı balıklar aldı. Gayrı kavuşmamız mahşere kaldı. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? 18'dir siyah saçın örgüsü. Bu güzellik sana hakkın vergisi. Suya düştü Ümmü kızın kendisi. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Davulcusu kaya dibi dolaşır. Seymenleri kuzu gibi meleşir. Evlerine kara haber ulaşır. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü? Altın tası suya düşmüş dolabır. Sırma saçlar su üstünde yalabır. Şu gelinsiz gelen kervan banadır. Katil çaylar, nere koydun Ümmü'mü?
Suya düştü tutamadım kolunu. Uzak gitti bilemedim yolunu. Güzel Mevlam kısmet etmiş ölümü. Katil çaylar nere koydun ümmümü? Kadı geldi mahkemeler kuruldu. İfadesi mustantıktan alındı. Komşuları Hakk'a niye yoruldu? Akmayası çaylar nere koydun ümmümü? Üç giderim beş ardıma bakarım. Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Hem ayrılık hem ölüm kahrı çekerim. Katil çaylar nere koydun ümmümü? Suna boylumu. Vay be der yargıç. Vay ki vay. Aldanmışız. Yalancı tanıklara kanmışız. Suçlu olan hiç bu kadar işten söyleyebilir mi? Bunca güzel dillendirebilir mi bu olayı? Deyip sabahı iple çeker. Mahkeme kararının düzeltilmesini sağlar. Aziz'i salar cezaevinden. Bu kez yalancı tanıklarla Ümmü'nün babasını tıkar içeri. Sevgili dinleyenlerimiz, birinci öykümüz böyleydi. Şimdi ikinci öyküyü sizlerle buluşturalım. Bütün türkü öykülerindeki kızlar güzeldir ya, Ümmü hepsinden güzelmiş anlaşılan. Yaşadığı çağda onu delikanlılar paylaşamazmış. Şimdi de ardından yakılan türkü paylaşılamıyor. Muğla'dan Eskişehir'e, Denizli'den Manisa'ya kadar nice Ege il ve ilçeleri Ümmü'nün yaşadığı yer olmakla övünüyor. Kimisi olay bizim burada geçmiş, Ümmü de Dalaman çayında boğulmuş derken, kimileri Ümmü bizim hemşerimizdir ve Gediz'de boğulmuştur diyor. Bir başka ilçenin halkı Menderes'te boğulduğunu söyler Ümmü'nün. Aslında türküler böyledir. Halkın ortak malıdır. Ege'nin tüm yörelerinde

babası dediğim dedik, öttürdüğüm düdük dedi ve kızını çayın öte yakasındaki köyün ağasının oğluna verdi. Ümmü at gelinlikleri giydi ama gönlü karalar bağlamıştı. Düğün kuruldu, zurna öttü, davul vuruldu. Geldi çattı gelin ama. Ümmü gelin ata bindirilip güveyinin köyüne doğru yola koyuldu. Köprüye gelince olanlar oldu. Vallahi köprünün altından bir kartal uçtu ve at mı ürktü yoksa Ümmü intihar için kendini mi attı bilinmiyor. Bilinen şu ki Ümmü gelinliğiyle boz bulanık sularda buldu kendini. İmdat yetişin, kurtarın diye bağıran çok oldu ya, çaya atlayan olmadı. Olup bitenleri uzaktan izlemekte olan Ahmet yel oldu esti, sel oldu aktı ve kaldırıp kendini çaya attı. Az ilerisinde bürgüsünü gördü Ümmü'nün. Oraya kulaç salladı. Daha yetişemeden kendi gömüldü azgın sulara. Oraya yüzdü bulamadı. Buraya daldı bulamadı. Ümmü gelin gitti gider. Ümmü'nün babası bu işi Ahmet'ten bildi. Kadıya kızımı çaya Ahmet attı diye davacı oldu. Mahkeme kuruldu. İfadeler soruldu. Nezaretteki Ahmet idam edileceğinden değil, sevdiceğini temelli yitirdiğinden kara yaslara büründü. Hücresinin demir parmaklı penceresi önünde sesini kapıp koyuverdi. Acısından türkü yapıp koyuverdi. Ahmetçik bilmiyordu ki o pencere kadının evine bakıyordu. Kadı türküyü dinleyince Ahmet'in suçlu olmadığını anladı ve onu aklayıp beraat ettirip salıverdi. O günden öte Ahmet'in yaktığı ümmü türküsü halkın dilinden düşmez oldu.

bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5. dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını açıkladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trende bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek. İptal, iade ya da başka nedenlerle koltuk boşalması halinde sistem kayıt oluşturan yolculara otomatik olarak bildirim gönderecek. Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini, yolcuların bilet satın alma işlemlerinin ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasından e-biletlerine ulaşabildiklerini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, Amerikan müzakerecilerin barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz. Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan temsilcilerinin Ukrayna'da temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını da değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ve spor, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deiz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta sanat tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan sanatçı Lale Belkıs'tan ve onun seslendirdiği bazı aranjman şarkılardan ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Asıl adı Belkıs Durmaz olan Lale Belkıs, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Olgunlaşma Enstitüsü mezunu olan sanatçı, sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1954 yılında okulun düzenlediği bir defilede podyuma çıkan Belkıs, ertesi gün gazetelerde fotoğrafları yayınlanınca bir anda tanınır oldu ve enstitünün hazırladığı kıyafetleri 2 ay boyunca yurt dışında tanıttı. Böylece hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınan bir manken oldu ve ilk milli manken unvanını aldı. Belkıs soyadını da bu turnede aldı. 1960 yılında Lale Oraloğlu'nun aracılığıyla tiyatroya başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar'la evlendi. Koşar'la evlendikten sonra Evlilik Dolabı, Boing Boing, Becerikli Kaynana gibi tiyatro oyunlarında rol aldı. Müziğe 1967'de başlayan sanatçı nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı. Playboy'un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerine sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi. 1970 yılında 7. Altın Portakal Film Festivali'nde Kalbimin Efendisi filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca sanatçı İpek Çoraplar isimli bir de kitap yazdı. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk önce Lale Belkıs'ın 1976 yılında Nova Plak'tan 45'lik olarak yayınlanan Kafadar isimli aranjman şarkısından bahsetmek istiyoruz. Şarkının sözleri sanatçıya ait. Lale Belkıs neşeli ve hareketli olan şarkısını renkli çingene kıyafetleri, saçında kırmızı gül ve elinde tefiyle seslendirdiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkı o yıl çok sevildi ve Hey dergisinin Türkçe sözlü şarkıları sıralamasında 10. sırada yer aldı. Şarkının orijinal versiyonuysa İsrailli müzik grubu Shaki en Aviva'ya ait olan Je t'aime un peu trop şarkısıdır. Müziği Michel Egouin adlı sanatçı tarafından yapılan şarkı 1975 yılında yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

sevgili müzikseverler. Şimdi Lale Belkıs'ın çok iyi hatırladığımız Çilli Çilli adlı aranjman şarkısından bahsedelim. Sanatçı bu meşhur şarkısını 1974 yılında Sinyal Plak'tan yayınladı. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkı çok sevildi. Şarkının orijinal versiyonu ise Echili Pam şarkısı. Şarkı 1960 yılında İran asıllı Pers pop grubu olan Black Cats tarafından yayınlandı. Günümüze kadar varlığını sürdüren grup, kurulduğu yıldan itibaren çeşitli üyeleriyle aynı zamanda rock müzik de yaparak çalışmalarını sürdürdü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim ve yüzümüzde gülümsemeyle geçmişe yolculuk edelim.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Lale Belkıs'ın gerçekte doğup büyüdüğü eve ithaf ettiği Doğduğum Ev şarkısı var. Sanatçı sözlerini yazdığı bu aranjman şarkısını 1975 yılında Sinyal Plakçılık'tan 45'lik olarak yayınladı. Orijinal versiyonu olan Alta Garcia şarkısı ise Surinamlı siyahi şarkıcı Oscar Harris'e ait. Sanatçı kendisinin yazdığı ve bestelediği şarkısını 1974 yılında yayınladı. Hep birlikte bu romantik şarkıyı

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili müzikseverler, Lale Belkıs'ın ilk müzik çalışması olan Bizim Şarkımız adlı aranjman şarkısı programımızın son şarkısı olarak bizimle. Sanatçı bu şarkısını 1968 yılında Regal Plakçılık'tan 45'lik olarak yayınladı. 1967 yılında müzik kariyerine başlamasına rağmen başarılı oldu. Orijinal versiyonu olan şarkı Le Feu Le Mortes ise İtalyan asıllı Fransız şarkıcı ve aktör Yves Montand'a ait. Şarkının sözlerini Jacques Prévert adlı Fransız şair 1945 yılında bir filmin müziği için yazdı. Aynı filmde ünlü şarkıcı oynadı ve düzenlemesi yapılan şiiri şarkı olarak seslendirdi. Şimdi bu romantik şarkıyı dinliyoruz.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Aranjman Şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Lale Belkıs'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan Aranjman Şarkıları'nın orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların ise 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara İki Noğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Anladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını iğrenç olarak nitelendirdi ve Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizine de değindi. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da Nazizm'e yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te Nazizm'i yenenlere ihanet etmiş oluruz, dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 28, Belgrad parça bulutlu 17, Berlin parça bulutlu 10, Helsinki sağanak yağışlı 4, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Londra parça bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris parça bulutlu 18, Priştine az bulutlu 15, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Bişkek parça bulutlu 15, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent parça bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 13, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 20, Köln parça bulutlu 14, Komrat az bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 18, Münih parça bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazimagosa açık 22, Girne açık 26, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçılar ölmez, doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını, şiirleriyle, besteleriyle, sazlarıyla, sesleriyle. Onlar zamana kazır adlarını, ölümsüz olurlar. Kimi zaman sonsuzluğa uçuşan beste olurlar. Yüreklerinin en coşkulu duygularını sazlarıyla dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar sesleriyle. Kimi zaman ciğerlerimizi dağlarlar nameleriyle. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde, gök kubbede yankılanır. Gönül Akkor da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, bu programımızda 30 Aralık 2024 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Sanat ve Pop Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor'un hayatından kesitler paylaşarak seslendirdiği müzik eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sanatçının sesinden 1968 yılında yaptığı plak kayıtlarından Sevemez Kimse Seni adlı şarkıyı dinleyerek başlıyoruz.

Güller ve Dudaklar, Tanrım Beni Baştan Yarat, Aşk Fırtınası, Böyle Gelmiş Böyle Geçer ve daha onlarca unutulmaz besteleri belleklerimize kazıyan, birçok altın ve platin plak sahibi Gönül Akkor, 4 Şubat 1942 tarihinde Gümrük Mıntıka Amiri Tahsin Bey'le Muzaffer Hanım'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Gönül Akkor'un çocukluğu babasının güzel sesini ve annesinin udla çaldığı melodilere hayran olarak geçti. Yaşamlarını Eyüp semtinde geçiriyorlardı. Gönül Akkor'un Alev ve Kamuran adında iki kız kardeşi ve abileri vardı. Ailesi her zaman Gönül'ün öğretmen olmasını istiyordu. O da ailesini kırmamak için 1954 yılında öğretmen okuluna girdi. 1956 yılında okuldan kendi isteğiyle ayrıldı. Bu karar sonrasında babasının isteği üzerine evlendi. İskenderun'a gelin gitti. Bu evlilikten Nilüfer ve Gazanfer adında iki çocuğu oldu. Bu evliliğini 1959 yılında sona erdiren sanatçı, çocuklarını da alarak İstanbul'a ailesinin yanına geri döndü. Hasta olan babasını kısa süre sonra kaybetti. Bu acı kaybın ardından kardeşlerinin ve annesinin sorumluluğu Gönül Akkor'un omuzlarına bindi. Öğretmen maaşıyla ailesine bakamayacağı için şarkıcılık yapmaya karar verdi. 1960 yılında TRT'nin açtığı sınavlara girdi. 560 kişi arasında radyoya kabul edilen 7 kişiden biri oldu. Sınavı kazanınca Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. Burada Muzaffer İlkar, Supi Ziya, Ruşen Kay gibi isimlerden dersler aldı. 1964 yılında staj süresi bitince Ankara Radyosu'nun solistleri arasındaydı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza sanatçının sesinden 1975 yılında yaptığı 45'lik plaktan Sizden Biri adlı şarkıyı dinleyerek devam ediyoruz.

Ankara Radyosu'nda başarılı bir başlangıç yapan Gönül Akkor'un tanınırlığı artmıştı. Bir süre sonra İstanbul'a tayini çıktı. 1965 senesinde Gönül Akkor, Behiye Aksoy'un az solist olduğu gazinoda Erol Büyükburç ve Nesrin Sipahi ile birlikte çalışmaya başladı. 1966 yılında bir gazinoya az solist olarak girdi. Gazinolarda sahne alırken peş peşe plaklar çıkarmaya başladı. Bu plaklarla adından sürekli söz ettirdi. Dönemin popüler gazinoları Gönül Akkor'u sahneye çıkarabilmek için birbirleriyle yarıştı. Gönül Akkor daha sonra Güller ve Dudaklar, Bağdat Yolu, Kıskanırım, Bir Ateşim Yanarım, Tanrım Beni Baştan Yarat, Beterin Beteri Var, Kemancı gibi çok sayıda 45'lik ve uzun çalar çıkardı. Bu plaklarla sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Gönül Akkor'un Sana Ben Kulum, Böyle Gelmiş Böyle Geçer adlı şarkıları satış rakamlarını alt üst edince usta sanatçı 1970'lerin başında pop türünde 45'likler çıkarmaya başladı. 1974 yılında Türkiye'de ilk defa Esin Engin'in aranjmanlarıyla ve yine Esin Engin'in yönettiği Batı Sazları ve Senfoni Orkestrası eşliğinde Sizin Seçtikleriniz adlı eserle bir ilke imza attı. Bu eser yine Türkiye'de ilk defa platin plak kazanan eser oldu. Gönül Akkor sanat hayatı boyunca çok sayıda altın plak aldı. Daha sonra arabeske geçen Gönül Akkor yine ses getiren çalışmalara imza attı. Programımıza sanatçının 1972 yılında yaptığı 45'lik plaktan yer alan şarkısı Güller ve Dudaklar adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

Müzik kariyerinde başarılı işler yapan Gönül Akkor, beyaz perdede de kendini gösterdi. 1962 yılında Kapak Yıldızı yarışmasına girdi. Bu yarışmada finale kalan isimlerden biri oldu. Bunun üzerine Metin Erksan ve Sağlık Şendil gibi sinemanın önemli isimleri ona sinema filmi teklifinde bulundu. Bu tekliflerin ardından Gönül Akkor, Biraz Kül Biraz Duman, Vesikalı Yarim, Yuvamı Yıkamazsın, Çile Bülbül, Dönüş, Kırık Hayatlar ve Tanrım Beni Baştan Yarat gibi filmlerde oynadı. Zaman içinde gazinoların önemini yitirmesiyle Gönül Akkor da sahnelerden uzaklaşmaya başladı. Ancak sevenleri onu asla yalnız bırakmadı. Sahnelere dönmesi için de baskılar yaptılar. 1994 yılında Sezen Aksu'nun teklifiyle yeni bir projeye başladı. Bu albümdeki Beni Tanıma ve Ağlama Anne gibi şarkılarla sevenlerini mest etti. Programımıza sanatçının sesinden 1994 yılında Sezen Aksu ile yaptığı Dönüş albümünde yer alan Ağlama Anne şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Güzelliği ve zarafetiyle de tanınan Gönül Akkor, Türk sanat dünyasında sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda duruşuyla da örnek alınan biri olmuştur. Hem sinema hem müzik kariyerindeki başarıları onu uzun yıllar boyunca Türk halkının sevdiği bir sanatçı yapmıştır. Her zaman saygı duyulan bir isim olan Gönül Akkor, Türk sanat dünyasında iz bırakan sanatçılardan biridir. Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında Aşkımıza Ağlıyorum, Şarkılar Yazdım Sana, Gönlümün İçindedir, Tadı Yok Sensiz Geçen, İntizar, Bir Gece Ansızın Gelebilirim ve Duydum Ki Unutmuşsun gibi eserler bulunuyor. Şimdi sanatçının sesinden Bir Gece Ansızın Gelebilirim adlı pop müzik şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

60'a yakın 45'lik plak ve uzun çalar, 10 kadar kaset ve CD şeklinde albümün yanı sıra birçok film yapan Gönül Akkor, 2002 yılında beyin kanaması geçirdi. Ameliyat sonrasında uzun süre hatırlama ve konuşma güçlüğü çeken sanatçı, 30 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Feriköy mezarlığına defnedildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de sanatçının sesinden Sen de Git şarkısına kulak verelim.

Türk sanat müziğine, özellikle Türk pop müziğine ve arabesk müziğe yaptığı değerli katkılarla, seslendirdiği şarkılarla, yaptığı albümlerle, oynadığı filmlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Sinema ve ses sanatçısı Gönül Akkor'u unutmayacağız. Onun söylediği şarkılarda sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Programımıza sanatçının 1969 yılında yaptığı 45'lik plakta yer alan Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya adlı şarkısını dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülşin Çağlar. Başka bir programda tekrar birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5. dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını açıkladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trende bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek. İptal, iade ya da başka nedenlerle koltuk boşalması halinde sistem kayıt oluşturan yolculara otomatik olarak bildirim gönderecek. Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini, yolcuların bilet satın alma işlemlerinin ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasından e-biletlerine ulaşabildiklerini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, Amerikan müzakerecilerin barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz. Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan temsilcilerinin Ukrayna'da temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını da değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ve spor, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Atıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muzaffer Sarı Sözen'in Nezahat Bayram'dan alıp Afyon Karahisar'dan repertuara kazandırdığı Kaçındasın Ümmü Gelin Kaçında türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Hikayeyi aldığımız kaynak Yaşar Özürküt'ün Öyküleriyle Türküler 2 kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Suya düştü tutamadım kolunu, uzak gitti bilemedim yolunu. Güzel Mevlam kısmet etmiş ölümü, kanlı çaylar nerelere koydun ümmümü, suna boylumu. Hey gidi çaylar hey, kanlı çaylar, kuruyası çaylar, katil çaylar hey, hey ki hey. Gün olur şırıl şırıl akarsınız, kuş kurt yazı yaban, cümle yaratık su içer yatağınızdan. Tarlayı takımı sularsınız yer yer. Kimi yerde de barajları doldurur, ışık verirsiniz çevreye. Koca koca aletler sizden can alır. Sonra balık verirsiniz insanlara. Kuzu gibi yayınlar, pullular, alabalıklar. Sonra buharlaşır yağmur olursunuz. Çifte çubuğa bereket salarsınız. İyi hoş, peki neden azarsınız bazen? Ceyhan olur, gencecik kızları oğlanlara yutarsınız. Kadir'in Mehmet yeni yetmeydi daha. Suç mu etti serinlemek için suya girmekle? Ya Musto'nun oğlu, ya danacının kızı, birer birer yem olmadılar mı Ceyhan'a? Hepsini saymakla bitmez. Daha niceleri var. Ya Fırat'ın yuttukları, ya Dicle'yi kış kıyamette taşlara basa basa geçmek isteyip de sulara yuvarlananlar, ya Zap suyu, ya Kızılırmak, gelinle birlikte 500 atlı dökülmedi mi Kızılırmağa? Şu, bu, neyse ne, sonunda gelir de o güzelim çayların adını kanlı çaylar ediverir. Ölen de öldüğüyle kalır. Eh, kaderi böyleymiş. Kadir Mevlam böyle istemiş der, kapatır ağzını insan. Ama türküler var ya türküler, kimse kurtulamaz türkülerin dilinden. Rezil eder insanı türküler. Anlayana çok şey der türküler. Anlayan anlar. Suya düştü tutamadım kolunu derken, bir köprü olsaydı çayın üstünde ne Ümmü Gelin suya düşerdi ne de ben kolunu tutmaya çalışırdım der söyleyen. Ama devir eskiymiş. Köprü yapma olanağı yokmuş. Vız gelir türkülere. O olması gerekeni bilir, olması gerekeni söyler. O kadar. Kimi Ümmü'yü Denizli'nin Çal ilçesinin Bekilli köyünde yaşatır. Kimi Gediz diyenler var. Menderes diyenler var. Bir de Dalaman çayına düştü Ümmü diyenler var. Neyse ne, bunlar kayıp. Bilinen şu ki Ümmü güzel bir köy kızı. Güzel ama öyle tanıma gelmeyen cinsinden Ümmü'nün güzelliği. Ay parçası gibi. Güzelliği herkesin dilinde. Köyün sınırlarını aşıp komşu köylere de ulaşmış namı. Filan köyden filanda bir kız var ki
Mevlam övmüş de yaratmış. Daha yaşı 13-14 ama boyu sülün gibi. Bir endam, bir çalım var ki iyi kapılara nasip etsin Yaradan. Bilen bilmeyen, duyan duymayan övgülüyor Ümmü'yü. Ve gelip yamaç köylü Ali'nin kulağına kar suyu oluyor Ümmü'nün güzelliği. Aziz'in köyüyle Ümmü'nün köyü yakın. İki köyün sabah horozlarının sesi karışır birbirine. Bağırsa duyulur birinden ötekine. Aralarından bir çay akıyor köylerin. Yazın kuruyup suyu azaldı mı geçit veriyor. Ama kışın kar eriyip de köpük köpük kabarınca geç geçebilirsen. Ancak üstten beş taşını atlamak gerek çayı geçmek için. Aziz'in gönlüne Ümmü'nün güzelliği gelip oturuyor ya. Ümmü'nün haberi yok bundan. Derken Aziz'in köyünden Ümmü'nün köyüne bir kız veriliyor. Kıza nişan takmaya gelenler arasında Ümmü de var. Nişan evi de Aziz'in yabancısı değil. Ortalık işlerine o da yardım ediyor. Konukları ağırlıyor. Gelenlere yer gösteriyor. Yiyecek içecekleri dağıtıyor. Ha, Aziz'in yakışığı da yerinde. Gösterişi iyi. Herkes de sevgi gösteriyor Aziz'e. Ortalıkta fırıl fırıl dönüyor. Göz ucuyla da konukları süzüyor. Birden çarpılmış gibi sallanıyor yerinde Aziz. Elindeki şerbet testisi düşüp kırılıyor. Göz göze geliyorlar Ümmü'yle. Ümmü de çarpılıyor birden. Aziz'in yakışıklılığı onu da çarpıyor. Uzun sözün kısası gözlerinden gönüllerine sevda ılık ılık akıyor ikisinin de. O kadar. Sonra araya zaman giriyor. Arada karşı köye gitti oluyor Aziz'in. Uzaktan uzağa göz göze geliyor Ümmü'yle. Hiç iç geçiriyorlar, işmarlar, sonra da ayrılık. Bir aracı kadın buluyor Aziz sonunda. Haber salıyor Ümmü'ye. Böyleyken böyle, babana dünür gönderip isteteceğim seni. Ne dersin diye. Ümmü hazır zaten. Havalara uçmuş haberi duyunca. Gel gelelim babası inat. Güveni yok babasına Ümmü'nün. Ya yok derse, ya kızımı başkasına vereceğim derse diye bir korku sarmış Ümmü'yü. 3-5 emmi dayıyı bir araya getirip karşı köye göndermiş Aziz. Kendisi de gidenlerin yolunu sabırsızlıkla beklemeye başlamış çay kenarında. Derken gidenler görülmüş uzaktan. Aziz koşa koşa ulaşmış yanlarına. Suratları asık hepsinin de. Adam kesti attı. Hatır gönül de kalmamış kimsede. Her şeyin bir yolu yordamı var. İnsan kestirip atmaz ki böyle işlerde. Baldırı çıplağın biri Aziz. Davul dengince döver. Benim ona verecek kızım yok. Buraya da gelmemiş olun diyor. Aziz'in beti benze atmış. Neye uğradığını bilememiş. Dengi dengine ha. Görür o demiş o kadar. Çok geçmeden de Ümmü'nün haberi gelmiş. Babası tezelden bir tanıdığının oğluna vermiş Ümmü'yü. Hem de Ümmü'ye hiç sormadan, gizlice Ümmü'den haber gelir Aziz'e. Ben gönlümce varmıyorum. Ne yapıp yapsın, götürsün beni Aziz diyor. Aziz de haber salıyor Ümmü'ye. Sabret hele, sabret ki her şeyin vakti saati var. Sen hazır ol yeter ki, haydi deyince bohçan hazır olsun, gerisine karışma. Çok geçmeden de düğün davulları vurmaya başlıyor. Ümmü derseniz ateş üstünde. Durmadan haber salıyor Aziz'e. Ha, daha ne bekliyor? Yoksa 3 çocuk anası olunca mı kaçıracak beni? Yazık olsun erkekliğine diyor. Sonunda Aziz de diyeceğini iletiyor Ümmü'ye. Koy ki 3 gün, 3 gece davullar çalınsın. Zurnalar ötsün. Koy ki ağababan, beyoğlu damadıyla yağlı ballı olsun. Koy ki düğün alıyı seni almaya gelsin. Okuyucular ünlesin, pehlivanlar yağlansın. Şenlik şamata olsun. Al bir günü çemirle, bin atına, sonra da deh atı çaya doğru. Gerisine karışma. Ümmü'dür haberi bir iyice yerleştirmiş kafasına. Planını kurup sonra da vakti saatini kollamaya başlamış. Ne zaman ki davul zurna gelin alma havasını vurunca Ümmü'nün yüreği de bir inip bir kalkmaya başlamış. Al atı çekmişler evin sekisine.
Aldubağını çemirleyip bir sıçrayışta binmiş Ümmü At'a. At şaha kalkmış ilkin. Sonra da Ümmü'nün usta ellerine teslim etmiş kendini. Tozu dumana katarak gözden kaybolmuş Ümmü. Herkes de bir şaşkınlık. Kimi at huylandı gelini kaçırdı, kimi de Ümmü gönülsüzdü zaten. Babası Azize vermedi diye aldı başını dağlara kaçtı diyor. Kimileri de Ümmü babasına garez düğün gününde Azize kaçtı diyor. Tevatür çeşit çeşit. Öte yandan Ümmü sözleştiği yerde Aziz'i bekler bulmuş. Vakit kaybetmeden ata terkileyip çay boyunca kovmuşlar. Ta ki çayın dar boğazına gelene dek. Dar boğazdaki üslenmeç taşına gelince inmişler attan. İnmişler ya, çay azgın. Dalgalar kudurmuş. Arkadan babasının adamları yetişti yetişecek. Gerçi atlamak zor ama çay boyu at sürüp yakalanmaktansa taştan atlamak daha kolay. En iyisi hızlanıp atlamak karşıya. İlkin Aziz atlar taşa. Ümmü'yü tutmak için de elini uzatır. Ümmü de geri çekilip kız alır, atlar. Al duvağı ayaklarına dolaşır, suyu boylar. Aziz vakit geçirmeden atlar suya. Ama batar Ümmü. Bir tek al duvağı yüzer suyun üstünde. Al duvağı sarılır Aziz. Bakar ki boş. Atar elinden. Dalar suyun dibine. Ama çay azgın. Dalgalar kuduruk. Sonra bir daha çıkar Ümmü su yüzüne. Aziz o tarafa kulaç atar. Ama yetişmesine kalmadan yine batar Ümmü. Sonunda kolu kanadı kırık çıkar su kenarına Aziz. Çıkar da Ümmü'nün dua elinde ağlar ağlar. Geriden yetişenler Aziz'i böyle görünce durumu anlarlar. Ümmü'nün babasına haber ulaşınca kızımı çaya itti. İsteyerek attı çaya. Kendine vermedim diye boğdu kızımı Aziz deyip doğruca karakola gider. Davulcusu, okuyucusu Ümmü'yü arar çayda. Bir yandan elleri kelepçeli Aziz şehire götürülür. Kızımı istedi, vermedim. Sonra da düğün günü onu kaçırıp suya attı. İşte tanıdıklarım var. Bu adamlar görmüş Ümmü'yü Aziz'in çaya attığını diye yalancı tanıklarla mahkemeye başvurmuş Ümmü'nün babası. Yargıç ilkin Aziz'e sormuş. Ayağı duvağına dolaştı. Çaya düştü demiş Aziz. Kapamış ağzını. Başka bir şey dememiş. Tanıklar bir ağız etmiş konuşuyorlar. Biz gözlerimizle gördük. Aziz attı Ümmü'yü. Babam seni bana yar etmez, kimseye de olma diye itti çaya Ümmü'yü. Deliller aleyhine Aziz'in. Hiç de tanıdığı yok. Yani Aziz'den yana tek ifade yok. Hepsi kasten attı çaya diyor. Sonunda kararını açıklıyor mahkeme yargıcı. Tanıkların ifadesine göre Ümmü'yü kaçırıp cebren çaya atarak boğulmasına sebep olmaktan ölüme mahkum ediyorum diyor. Aziz taş gibi. Aziz zaten ölü. Ümmüsünü yitirmiş ki dünya dar geliyor zaten Aziz'e. Kararı dinliyor. Kılı kıpırdamıyor. Tınmıyor hiç. Devir de çok eski. Yargıcın dediği dedik. As as kes kes. O kadar. Atıyor damı Aziz'i. Günlerini sayıyor. Hiç kimseyle de konuşmuyor. Zaten ayrı bir hücrede. Sıkıntısını türkülere döküyor. Sesi de çok güzel Aziz'in. Aziz'i ölüme mahkum eden yargıcın evi de yakındır cezaevine. Bir gece yarısı yargıcın karısı Aziz'in yanık sesiyle uyanır, dinler. Çarpılır birden. Aziz ağlayan, yalvarmalı bir sesle Ümmü'nün çaya düştüğünü öykülemektedir türküyle. Yargıcın karısı kocasını uyandırır. Kalk hele bey, senin idamla mahkumun sesi ne güzel. Nasıl da öykülüyor Ümmü'nün çaya düştüğünü diyor. Yargıçtır. Kalkıp kulak veriyor Aziz'in sesine. Kaçındasın Ümmü gelin kaçında. Sar altınlar dalabıyor saçında. Gelin Ümmü kaldı çaylar içinde. Katil çaylar. Nere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü, gelin Ümmü'mü. Coşkun çaylar akmaz iken harladı. Zalim düşman kollarını bağladı. Gökte melek, yerde insan ağladı. Katil çaylar nere koydun Ümmü'mü? Bir el atıp kapamadım kolunu. Sarpa çattım bulamadım yolunu. Yaşın 15,
Mehel mi gördün ölümü? Katil çaylar, nere koydun ömrümü? Kapam dedim, kapamadım fesini. Ayın 15'ine benzer kesimi. Kulak verdim, duyamadım sesini. Katil çaylar, nere koydun ömrümü? Başından yazmanı yörükler aldı. Ağzından hızmanı balıklar aldı. Gayrı kavuşmamız mahşere kaldı. Katil çaylar, nere koydun ömrümü? 18'dir siyah saçın örgüsü. Bu güzellik sana hakkın vergisi. Suya düştü ümmü kızın kendisi. Katil çaylar, nere koydun ömrümü? Davulcusu kaya dibi dolaşır. Seymenleri kuzu gibi meleşir. Evlerine kara haber ulaşır. Katil çaylar, nere koydun ömrümü? Altın tası suya düşmüş dolabır. Sırma saçlar su üstünde yalabır. Şu gelinsiz gelen kervan banadır. Katil çaylar, nere koydun ömrümü? Suya düştü tutamadım kolunu. Uzak gitti bilemedim yolunu. Güzel Mevlam kısmet etmiş ölümü. Katil çaylar, nere koydun ümmümü? Kadı geldi, mahkemeler kuruldu. İfadesi mustantıktan alındı. Komşuları Hakk'a niye yoruldu? Akmayası çaylar, nere koydun ümmümü? Üç giderim, beş ardıma bakarım. Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Hem ayrılık hem ölüm kahre çekerim. Katil çaylar, nere koydun ümmümü? Suna boylu mu? Vay be der yargıç, vay ki vay. Aldanmışız, yalancı tanıklara kanmışız. Suçlu olan hiç bu kadar içten söyleyebilir mi? Bunca güzel dillendirebilir mi bu olayı? Deyip sabahı iple çeker. Mahkeme kararının düzeltilmesini sağlar. Aziz'i salar cezaevinden. Bu kez yalancı tanıklarla Ümmü'nün babasını tıkar içeri. Sevgili dinleyenlerimiz, birinci öykümüz böyleyim. Şimdi ikinci öyküyü sizlerle buluşturalım. Bütün türkü öykülerindeki kızlar güzeldir ya, Ümmü hepsinden güzelmiş anlaşılan. Yaşadığı çağda onu delikanlılar paylaşamazmış. Şimdi de ardından yakılan türkü paylaşılamıyor. Muğla'dan Eskişehir'e, Denizli'den Manisa'ya kadar nice Ege il ve ilçeleri Ümmü'nün yaşadığı yer olmakla övünüyor. Kimisi olay bizim burada geçmiş, Ümmü de Dalaman çayında boğulmuş derken, kimileri Ümmü bizim hemşerimizdir ve Gediz'de boğulmuştur diyor. Bir başka ilçenin halkı Menderes'te boğulduğunu söyler Ümmü'nün. Aslında türküler böyledir. Halkın ortak malıdır. Ege'nin tüm yörelerinde Ümmü'nün öyküsü aşağı yukarıya aynı şekilde anlatılır. Güzel Ümmü'nün talibi pek çoktu. Hayli zengin olan babası onu zengin bir ailenin oğluna vermek istiyordu. Ümmü'nün gönlü ise kuş olup uçmuş Ahmet adlı fakir bir delikanlıya konmuştu. Ahmet nice hatırlı kişileri koydu araya. Gönlünü yapamadı Ümmü'nün babasının. Ümmü'nün babası dediğim dedik, öttürdüğüm düdük dedi ve kızını çayın öte yakasındaki köyün ağasının oğluna verdi. Ümmü at gelinlikleri giydi ama gönlü karalar bağlamıştı. Düğün kuruldu, zurna öttü, davul vuruldu. Geldi çattı gelin ama. Ümmü gelin ata bindirilip güveyinin köyüne doğru yola koyuldu. Köprüye gelince olanlar oldu. Vallahi köprünün altı...

Sel oldu esti, sel oldu aktı ve kaldırıp kendini çaya attı. Az ilerisinde bürgüsünü gördü Ümmü'nün. Oraya kulaç salladı. Daha yetişemeden kendi gömüldü azgın sulara. Oraya yüzdü bulamadı. Buraya daldı bulamadı. Ümmü gelin gitti gider. Ümmü'nün babası bu işi Ahmet'ten bildi. Kadıya kızımı çaya Ahmet attı diye davacı oldu. Mahkeme kuruldu. İfadeler soruldu. Nezaretteki Ahmet idam edileceğinden değil, sevdiceğini temelli yitirdiğinden kara yaslara büründü. Hücresinin demir parmaklı penceresi önünde sesini kapıp koyuverdi. Acısından türkü yapıp koyuverdi. Ahmetçik bilmiyordu ki o pencere kadının evine bakıyordu. Kadı türküyü dinleyince Ahmet'in suçlu olmadığını anladı ve onu aklayıp beraat ettirip salıverdi. O günden öte Ahmet'in yaktığı Ümmü türküsü halkın dilinden düşmez oldu.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteorolojinin Sesi.
1: Saat 3.